İfade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, İman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini. Öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden,

bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var, kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar, dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün.

Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60.000 sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60.000 kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk

Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun.

olmasın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
2: Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

0: affeyle.
1: Kufurunu affeyle.
2: www.yıldızefem.com.
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, Ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber. Ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her ideolojinin bir dünyası var. O dünyanın etrafında döner. Dünyası da o ideolojiyi oluşturan değerler etrafında döner. Dinimizi biz bir ideoloji olarak görmüyoruz. Sadece dinimiz, itikadımız, şeriatımız olarak görüyoruz. Bizim şeriatımız, İslam'ımız da kendi kurduğu bir düzen etrafındadır. Bu düzeni şüphesiz Allah kurmuştur. Peygamberi öğretmiştir. İnsanlar hangi mantıkla kulluk yapacaklarına dair kurallar herhalde oluşturamazlar. Bu prensip, yani Allah'ın kurduğu bir düzen, oluşturduğu bir ahenk üzerinden ona kulluk yapacağız ilkemiz, bizim ilkemiz, itikadımız dediğimiz şeylerden taviz vermeden yürümeye mecbur olmamız sonucunu getiriyor. Günün birinde biz meleklere imanı tartışabiliriz. Olmasa da olur. Konulardan biri göremeyiz. Gördüğümüz zaman biteriz. Ümmet olarak biteriz. Melekleri tartışalım demekle Kur'an'ı 113 sureye indirelim demek arasında bir fark yok. Çünkü Allah'ın budur Müslümanlığınız dediği, Peygamber aleyhisselam Efendimizin Rabbine kavuşurken bizi emanet olarak bıraktığı din neyse kıyamete kadar o şekilde muhafaza edilmesine İslam deniyor. Bizim dünyamızı oluşturan ve kıyamete kadar Müslümanlık olarak muhafaza edeceğimiz ve inşallah hiçbir taviz vermeden kendimizi feda edeceğimiz ama onlardan birini feda edemeyeceğimiz ilkelerimizden biri ashab-ı kiramdır dedik. Ashab-ı kiramı biz putlaştırmadan ve kıymetlerini azaltmadan ekseninde döndüğümüz değerlerden birisi olarak koruyacağız. Korursak Müslümanız. Ve özellikle sonunda tekit edeceğimiz hususlardan biri de nasıl Kur'an Müslümanın elinden alındığında İslam alınmış olacağı için şeytan ve şeytanımsı güçler ilk başından beri hep Kur'an'ı elimizden almak için uğraşmışlardır. Aynı şekilde ashab-ı kiramla ilgili eksenimiz bozulması halinde Müslümanlığımız kıvamı bozulmuş bir Müslümanlık olacağı için şeytan ilk günden beri ashab-ı kiram hakkında fitne ve fesat oluşturmaktadır. Ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimiz bizim medreselerde, cami köşelerinde gençlerimize İslam öğretilirken öğretilecek İslam maddelerinden, eğitim maddelerinden biri olarak muhafaza edilmelidir. Kardeşlerim, pahalı bir söz söylüyorum. İnşallah bu sözümün yanlış anlaşılmasına vesile olmam. Bir Ramazan günü Müslümanlar bir camide oturup toplanıp bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ramazan'da Kur'an inmişti. Biz de Kur'an ayındayız. Şöyle bir cüz Kur'an okuyalım deseler bunu mu tercih ederim? Yoksa oturup bir camide Müslümanlar bir hadisi şerif bilen
akide bilen bir hoca efendiden ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimizin neler olması gerektiğini, sünnetin, Kur'an'ın ashab-ı kiram hakkında bize neler emrettiğini anlattığı ve anlaşılan bir ders yapsa bir saat, o bir saat ashab-ı kiramın konuşulduğu dersi mi tercih ederim, yoksa bir saat caminin radyatörlerine yaslanıp ya da klimanın arkasında oturup şöyle güzel sesi iyi olan Hafız Efendi'den bir cüz Kur'an okumayı mı tercih ederim sorulsa, tercihim benim ashab-ı kiramı tanımaya yöneliktir. Kur'an'dan kıymetli ne bir sahabi ne bir insan mümkün değil şüphesiz. Ama Kur'an'ı getirenler ashab-ı kiramdır. Onları tanımadıkça, anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'i de anlamak mümkün değil. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkındaki bilgi dağarcığımızın kapasitesi ve berraklığı bizim imanımızı çok ciddi derecede ilgilendirmektedir. Önceki iki dersimizde ashab-ı kiram hakkında nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye maddeler saydık. İlk üç maddemizi tespit ettik. Şimdi devam edeceğiz. Dördüncü maddede diyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İnsandılar. Adem'in çocukları olarak yaratıldılar. Beşer ne demekse, ashab-ı kiramın tamamı içinde o geçerlidir. Beşerden birisi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları analarının doğurduğu çocuklar olarak alıp yetiştirdi. Gökten bir sahabi inmedi. Yerden, topraktan da hiçbir sahabi çıkmadı. Bir mağarada gizlenmiş 5 asırdır bekleyen bir sahabi de yoktu. Annelerinin Mekke, Medine, Taif sokaklarında doğurup büyüttükleri insanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi neslini kurdu. İnsandılar. Ashab-ı kiram insan olmak ne demekse onu olduğu gibi yaşadılar, gösterdiler. Bunun için ashab-ı kirama İnsan olarak bakmak zorundayız. İnsan oldukları için de herhangi bir sahabinin yahu peygamberin aleyhissalatü vesselam dizinin dibinde büyü, Cebrail aleyhisselamı şu veya bu şekilde gör, Kur'an'ın ilk ayetlerine sen iman etmiş ol, Bedir'de Allah'ın övdüğü adamlardan ol, yuh be akşam geldin yatıyorsun ya, sen uyur musun? Diyemezsin. İnsan bu. Ne demek uyur mu? Uyur tabi. İnsan çünkü beşer. Bir de oturdu yemek yiyor ya. Ekmek de yiyor. Diyemezsin. İnsan bu. Ahmet, Mehmet kimse Ebu Bekir'le Ömer oydu. Ahmet'ten, Mehmet'ten daha çok imani aktivite içerisinde bulundukları için değerli oldular. Sahabiye bak esniyor. Bir de geçen hafta tuvalete gitti. Böyle şeyleri söyleyemeyiz. O muharref Hristiyanlıktaki inançın sonucu olarak azizler filancalar diye papazların uydurduğu hurafelerdeki insanlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı insandılar. Beşerden bir beşerdiler. Adem'in çocukları olarak yaşadılar. Ne melek olarak geldiler, ne melekleşip gittiler. Ne cindiler, ne de cin olmak için uğraştılar. Bir ananın rahminde yaratıldılar.
toprağa emanet edilip gidildiler. Ashab-ı kiramı bu şekilde görmedikçe hiçbir imani değerle uyuşmayan bir nesil görmüş oluruz. On binlerce peygamber adeta görmüş oluruz aklımızca. Böyle inanmazsak. Beşerden bir beşerdiler ifadesinin en tabii sonuçlarından biri de bugün 2000'li yıllardan bir tanesinde filanca Müslüman insan yemek yediği gibi onlar da yemek yediler diyoruz. Bugün bir insan uyuduğu gibi onlar da uyudular diyoruz. Bugün bir insan namazda şaşırıp 4 rekat yerine 5 rekat kıldığı gibi onlar da aynı şeyi yaptılar diyoruz. Bugün iki Müslüman öğle namazını camide kıldıktan sonra, yani namaz kılan kimseler oldukları halde kavga gürültü ettikleri gibi ashab-ı kiram da insanlık da bugünkü nesille aynı tipte yaratılmış olduklarından onlar da caminin önünde kavga ettiler. Burada ashab-ı kiramın beşer olmasının sonuçlarını konuşuyoruz. Üçüncü maddemiz olarak, hesaplı dördüncü maddemiz olarak. Biz bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda mazeretimiz ne? İnsan canım, insan. Ashab-ı kiram da bir hata yapacak olduklarında cümle aynıdır, insan. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını %100 insan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz. Filan vakada savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannettiğimiz zaman şaşırmıyoruz.

kıyamete yakın gelen nesiller. Cebrail gelip manevi atmosferi oluşturdu. Tertemiz Rablerine gittiler. Hata yok, bir şey yok. Biz bu internet çağında ne yapalım? Deme özrümüz olurdu. Tövbenin ne manaya geldiğini, neden insan ve tövbe, insan ve şeytan, insan ve eksiklik, zafiyet, neden bulunuyor Müslüman'da? Neden bunlar sık sık gündeme geliyor? Bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık. Ashab-ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik. Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı, biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa, şeytan o zaman bize diyecekti ki, Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı işte 30 sene gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana, diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması, o kadar hakikat ki bu hakikat Peygamber aleyhisselamın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken, biz Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den yıllar sonra meydana gelmiş olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur. Dördüncü madde, ashab-ı kiram Ahmet gibi, Mehmet gibi, Aişe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular, insan olarak Müslüman oldular, Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar, Rablerine öyle gittiler. Zaten onların bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları, bu insanlık bünyesi ile kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen, zorluğa rağmen, rampaya rağmen, barikatlara rağmen becerebilene güçlü, iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferin denmiyor. Rampa çıkana aferin deniyor. Ashab-ı kiram bazı Müslümanların zannettikleri gibi Peygamber aleyhisselamın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü
çalan telefona sağ

Zekata rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak. İnsani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak ashab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu. Kardeşlerim, bu sayacağımız 15 maddeden ne dedik? Bir sahabe anlayışı çıkaracağız. Dünyamızın döndüğü eksenin temel dönüş noktalarından birisi olan ashab-ı kiramı tanımış olacağız. Müslümanlığımıza kıvam katacak bu. Neye inanıyoruz, nasıl inanıyoruz ve biz nasıl olma mecburiyetindeyiz'i çıkaracağız bunlardan. Daha önceki derslerde vurguladım. Önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir. Mağarada Ebu Bekir, gizli dünyada Ebu Bekir. Deruni dünyada Ebu Bekir, uzayda Ebu Bekir, yerin altında Ebu Bekir, mağarada Ebu Bekir. Ah mağara, vah mağara. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok. Filancanın kocası Ebu Bekir. Filancanın babası Ebu Bekir. Filancanın oğlu Ebu Bekir. Filan tüccar olan Ebu Bekir. Filan mücahit Ebu Bekir. Çıkarıp malını infak eden Ebu Bekir. Resulullah'ın birinci adamı Ebu Bekir. Gerçek böyle. Yoksa Allah-u Teala o nesli önümüze örnek olarak koymazdı. Melekler önümüze örnek olarak konuyor mu? Cinler önümüze örnek olarak konuyor mu? Böyle bir şeyi talep etse Allah, kaldıramayacağımız bir yük olarak bize bunu emretmiş olacağından makul olmazdı. Beşinci maddemiz kardeşler. Ashab-ı kiram hakkında dengeli düşünmemizi sağlayan beşinci maddemiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde bir İslam devleti kurdu. Peygamberliğinin 23. senesi dolduğunda bir 10 yıl içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla bir devletin başı olarak Rabbine kavuştu. Devlet ne demekse, ticaretiyle, ziraatiyle, siyasetiyle, toplumuyla tam anlamıyla bir devlet kurdu. 23 yıllık sivil bir hayatla vahşi bir ortamda devlet kurmak, kansız bir şekilde de bu devletin bayrağını ayağa kaldırmak esasen insani ölçülerle anlatılabilecek kadar kolay bir şey değil. Şüphesiz, şüphesiz bu devleti 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa diktiğinde Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. Bunun hiç başka yorumu olamaz. Allah yardım etti ve Allah'ın yardımıyla Medine'de İslam devleti kuruldu. Burada sık sık dipnot zikrediyorum arkadaşlar. Bu dipnotlar sizin işinize yarar. Benim ne kadar lehime aleyhime olur bilmiyorum. Ama kıyamet günü ağzına gem vurulan biri olmaktan da Allah'tan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili yapılan övme toplantılarında aşırılık olarak anlatılabilecek tarzlar var. Mesela şuna dikkat ediniz. O kadar maharetli bir siyaset güttü ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
bir askeri deha idi. Çocuk pedagojisi bütün kurallarını ondan aldı. Kadınlar konusunda tam anatomi uzmanı gibi davrandı. Misvakı keşfetti. Develere merhamet kuralları koydu. Bu tip abartmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin itiraz ettiği şeylerdi zaten. Kur'an bunların hepsini Allah'a mal ediyor. Ebu Talib öyle bir yetiştirdi ki onu 40 yaşında yönetimi ele aldığında tam bir siyasetçi gibiydi. Bu tip ifadeler yerinde değildir. Resulullah Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki o kadar üstün meziyetleri var ki insan olarak, yani Allah onu göndermese de kendisi çıkıp gelecekti zaten der gibi anlatımları kabul edemeyiz. Kitabımız febima rahmetin minallah diyor. Allah'tan bir rahmetle desteklendin de böyle oldu diyor. Allahu Teala onu o meziyetlerle donattı. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akli melekelerini kullanarak, bilek gücünü kullanarak ortaya bir başarı getirmedi. Allah kudretini, mucizesini onun üzerinde tecelli ettirdi. Bu ondaki azameti tenkis etmek değildir. Onu haşa maazallah sıradan bir insan görmek gibi değil. Bütün azameti ve kudreti Allah'a mal etmek başka şey. O da tek başına varmış gibi görmek başka bir şeydir. Burada kardeşlerim, beşinci maddeye şimdi geliyoruz. Beşinci maddede diyoruz ki, Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam devleti kurdu. Onun eliyle Allah kurdurdu. Bu devlet 23 yılda gelmesi makul olmayan bir noktaya geldi. Arap Yarımadası gibi bir toprak bütününü İslam devleti merkezi yaptı. Çevresinde iki büyük imparatorluk tarafından bir numaralı güç kabul edildi. 23 yılda silahsızlığı öne çıkaran, kalp takvası ile çalışan bir lider için çok erken bir süre bu. Bütünü bütünü kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 150 bin kişi bile olmayan bir nüfusu vardı. Rum İmparatorluğu yanı başında 200 bin kişilik ordu çıkarıyordu çıkardığı zaman. Nitekim 5 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 sene sonra Yermük'e 200 bin kişilik orduyla geldiler. Yani dünyanın büyük devletlerinin o zaman ordusu kadar bile nüfusu olmayan bir güç 23 yılda devlet kurdu. Bu şüphesiz Allah'ın yardımı ve dilemesiyle oldu. Ama Enfal suresinin 62. ayetine dikkat ediyoruz şimdi. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor ayet. Sana bir tuzak planlıyorlarsa müşrikler, فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Hesap kitap demek Allah'ın hesabı kitabı. Düşmanlar plan yapmış, projeler yapmış ama Allah'ın hesabı kitabı var. Huvellezî eyyedeke binasrihi. Huve Allah. O Allah eyyedeke seni destekliyor binasrihi yardımıyla.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ne dedik? Medine'de bir devlet kuruldu. Bu devlet Allah'ın lütfuyla oldu. 23 yılda yapılacak bir şey değildi bu. İslam devleti, kıyamete kadar elhamdülillah o devletin vatandaşlarıyız, bağlılarıyız. Ezan sesimiz oradan geliyor. Düşmanları, müşrikler böyle olmasına izin vermek istemediler şüphesiz. Planlar, projeler, komplolar, toplantılar yaptılar. Enfal suresinin 62. ayetinden bunu öğreniyordu. وَاِنْ يُرِيدُ اَنْ يَخْدَعُوكَ Sana tuzak kurmak istiyorlarsa فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ Seni destekleyen Allah'tır. وَبِالْمُؤْمِن۪ينَ Ve müminlerle beraber seni Allah destekledi. Bu ayetler indiğinde mümin kim arkadaşlar? Ashab-ı kiram. Ensar ve muhacirler. Allah onlardan razı olsun. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bilmuminin. Seni destekleyen, yardım ederek seni ayakta tutan Allah'tır. Ve bilmuminin. Ve müminlerle. Müminleri kullandı Allah bu işte yani. Yoksa müminler tek başına ne yapacaklar? Kur'an'ın indiği günlerde, Enfal suresinin indiği günlerde müminler biz değildik. Aba o ecdadımızdan da kimse yoktu dünyada o zaman. Dedelerimizin kim bilir kaçıncı dedesi Orta Asya'da koçların peşinde dolaşıp duruyorlardı. O zamanki müminler Evs, Hazreç ve Kureyş'ti. Radıyallahu anhum cemiyan. Lütfu keremiyle Allah, lütfu keremiyle hiçbir borcu olmadığı halde haşa, Medine'de medar-ı iftiharımız olan, göz bebeğimiz olan İslam devletini yardım ettim de kurdun, mümin kullarım da sana yardım etti diye peygamberine haber veriyor. Medine'deki devlet şerefi Allah'a aittir. Allah kurdu. Yoksa bir avuç suda boğacaklardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler. Mus'ab bin Umeyr Medine'ye, Yesrib'e gittiğinde ahım şahım bir törenle karşılayan da olmadı onu orada. Orada Mus'ab bin Umeyr hayati tehlikelerle o işi becermeye kalktı. Allah lütfetti, muhafaza etti, olacak buyurdu ve oldu. Ama Allah bu büyük muhteşem vazifeyi sanki ashab-ı kiram unutulmasın, kıyamete kadar bütün Müslümanların gözünde Evs, Hazreç, Kureyş, Taifliler, Beni Sakif, buyur ya Resulallah, emrindeyim ya Resulallah diyenler unutulmasın. Çocuğunu, 10 yaşında çocuğunu, verecek bir şeyim yok ben de sana çocuğumu hediye ettim ya Resulallah diyen anaları kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmasın diye. Herkesin yakını var. Uhud şehitleri için herkes ağlıyor. Resulullah'ın amcası için ağlayan yok. Garip Resulullah'ın amcası Hamza. Aman Hamza'nın ölüsüne garip kalmasın diye oturup ağlayan kadınlar, kıyamete kadar unutulmasın diye. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bilmü'minîn. Seni Allah kendi yardımıyla ayağa kaldırdı da devlet kurdun ve müminler de yardım ettiler. Ne büyük insanlar ya, ne büyük şeref ya. Ne büyük şeref ya. Bu şerefin sahipleri bu ayet indiğinde demek ki takdir ediliyor bizim yaptığımız işler filan demediler. Plaket beklemediler. Kim bilir Bu ayet indiğinde Ebu Bekir utancından, belki de böyle bir şey yok ama belki utancından evden de çıkmamıştır herhalde o gün. Biz ya böyle yardım ediyoruz, anıldık. Ya başımıza mı kakıldı bu filan diye belki de hayasından dışarıda çıkmamıştır o gün. Ve bil müminin. Burada kardeşlerim, bu beşinci madde hepimizin dilini zincirlemesi gerekiyor. Filanca sahabiymiş, filancaymış, insanı dilinden güneşe asarlar vallahi. Ashab-ı kiramın hakkında konuşmak, ileri geri laf etmek, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş diye birilerinin laflarını nakletmek, huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil mu'minin ayetine Kur'an'ın dışında bir yer bulmadıkça mümkün değil. Ensarı ne yapacaksın? Nereye koyacaksın Ensarı ki bu ayet özellikle onlara destek veriyor? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan gördüğü lojistik destek sayesinde Mekkeli müşriklere karşı cihat zaferi kazandı. Beşinci madde de bu. Allah her şeyi kudreti ve azametiyle kendisi yaptığı halde lütfundan, kereminden bir pay vererek, ihsan ederek o günkü müminleri de peygamberinin yardımcıları, İslam devletinin kuruluşunun, ayakta oluşunun sebeplerinden biri olarak Allah zikretmektedir. Bundan büyük bir şeref hiçbir nesle kıyamete kadar asla nasip olmayacaktır. Tektir ashab-ı kiram bu konuda. Tektir. Altıncı maddemiz, ashab-ı kiramın üzerinde durduğu yörüngemizin altıncı çizgisi kardeşlerim. Biz sahabiden sonraki bütün nesiller ve içinde de bizim olduğumuz bütün nesiller Kur'an'a muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Peygamber tanımaya muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Çünkü ashab-ı kiram sadece bize emanet taşıyan, Allah böyle bir din indirdi diye tebliğat getiren görevli durumunda değildir. Aynı zamanda bu kumaştan bir elbise nasıl yapılırın ilk örneğidirler. İnsan olarak şeytanla mücadele ediyoruz. Ashab da şeytanla mücadele edip Müslümanlık yaşadılar. Fakirlik sorunumuz oluyor. Ashab da fakirlik yaşayarak yaptılar. Zengin şımarıklığımız oluyor. Ashabta da var. Aile sorunu ashabta da var. Çocuk yetiştirmek zor oldu. Ashabta da oldu. Biz insan olarak ne ileri süreceksek bahane, bu kumaştan bu elbise yapılmıyor diye, ashab-ı kiram onun yapılırlığının örneğidirler. Biz negatif bir şey ileri süreceğimiz zaman pozitif olarak onlar var önümüzde. Bir öğrenci babam istemediği için ben şunu yapamıyorum dediği zaman, ashab-ı kiramdan da bir sürü insan anası babası istemediği için mi yapacaklardı? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ne yapacaksın? 1000 kafan olsa ana, 1000'i de kessen, 1000 kere ölsen Resulullah'ı bırakmam diyen delikanlıyı ne yapacaksın? 18 yaşındaydı o da bu sözleri söylediği zaman. 18 yaşında bir delikanlıydı. Musab bin Ümeyr, servet sahibi, köşkler sahibi, annesini babasını terk ettiği zaman emeklilik yaşında biri değildi ki. O da delikanlıydı. 20 yaşında bir delikanlıydı anayı babayı terk ettiği zaman. İpekten başka bir şey girmeyen bir ailenin çocuğu olarak yaşıyordu. Kefen bile üzerinde bulunamadı. setri avret yapacak kadar, dizlerini örtecek kadar bir kumaşı olmadan bu dünyadan gitti. Ashab-ı kiram, 6. maddede diyoruz ki, ashab-ı kiram örnek olarak kesinlikle kıyamete kadar bütün nesillerin önünde olmalıdır. Bu örneklik bulandırıldığı zaman, çağdaş ifadeyle flu hale getirildiği zaman, bundan İslam'ın yaşanması açısından sorun çıkar. Ashab-ı kiram kutup yıldızı gibi gökte net kalmalıdır. Ümmetin göklerinde bulutsuz bir ortamda kalmalıdır ashab-ı kiram. Şu veya bu konuda ashab-ı kiramın ismini ileri sürerek münakaşa oluşturmak, bulutlar getirip görüntüyü bozmak demektir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan hemen sonraki nesil, ashab-ı kirama %100 muhtaçtı. Biz %1400 muhtacız. Bizden sonraki nesil %1500 muhtaçtır. Çünkü neden? Kış çoğaldıkça sobanın ayarını da yükselttiğin gibi kıyamete yaklaşıp Allah'a teslimiyetimiz zorlaşmaya başladıkça, namaz kılmanın önünde engeller artmaya başladıkça, gençliğin fitne fesada düşme ihtimali yükselmeye başladıkça ashab-ı kirama ihtiyaç da artacak demektir. Sıcak arttıkça klimanın ayarını yükselttiğim gibi şeytan nesillerin etrafını kuşattıkça ashab-ı kirama ihtiyacımız da artacaktır. Gitgide ashabın değerinin düşmesi bir kenara, gitgide değeri artması gerekiyor ashab-ı kiramın. Gecenin karanlığı arttıkça gökteki yıldıza ihtiyacım da artacak benim. Başka çarem yok. Kaldı ki mantık çatlatan bir soruya cevap bulmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlı nesil, çağ benim çağımdır diyor. Benim zamanımdaki Müslümanlardır diyor. Sonra gitgide azalan bir şekilde bu hayır azalıyor. Ashab-ı kirama verdiği puan %100 sallallahu aleyhi ve sellemin. Sonra ondan sonra gelenler diyor %99'a indiriyor. %98'e indiriyor. 97'ye in. Her nesilde düşüyor aşağıya doğru. Var mı? Var mı bir kural? %70'lerde olan %100'de olanı değerlendirmeye kalkıyor. Bu mantıklı bir şey mi? Mümkün mü? Dağdan gelip bağdan adam kovmak bu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, en hayırlı nesildirler. En hayırlı nesli evlerinde, dükkanlarında zina ile iç içe yaşayan, camilerinde bile müzikten arınmış sessiz bir ortamda namaz kılma fırsatı bulamayan bir nesil, cihat kelimesini kullanmaktan bile utanan bir nesil, Allah yolunda canlar ve mallar feda eden bir nesli ne tenkit edebilir ne hakkında bir kelime konuşabilir. Ve bu ihtiyaç, bu hürmet ihtiyacı, takdir ihtiyacı kıyamete kadar artarak devam edecektir. 6. maddemiz de budur. Kardeşlerim, Yedinci maddemiz, ashab-ı kiramı tanımada, dünyamızın yörüngesini tespit ederken, ashab-ı kiramı tanımada, ashab-ı kiramın bulunduğu nokta, yani bu sözünü ettiğimiz kaliteli, faziletli, değerli noktaları, daha sonraki kuşakların takdir etmesi, puanlamasıyla, oy birliğiyle filan alınmış değildir. İman ettiğimiz kitabımız Kur'an'ın kararıdır bu. Kur'an ashab-ı kiramın kalitesini isim vermeden, gruplara bölmeden topluca garanti altına almıştır. Tevbe suresinin 100. ayeti hiçbir tartışmaya mecal bırakmayacak kadar gayet açık ve nettir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ İlk koşu verenler, ilk teslim olanlar, ilk iman edenler, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirlerden ve ensardan, yani Mekkelilerden, Medinelilerden, ilk iman edenler, ilk koşu verenler, bu ilk iman edenler demek ki Ebu Bekir, Ali, Hatice, sonra Medine'de ki Ensar, Evs ve Hazreç'ten ilk 100 kişi, 200 kişi mi diyor? Hayır. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Güzel bir şekilde o ilk koşanların peşinden koşanlar. Ashab-ı kiramın ilk sıçrayanları, o ilk sıçrayıp Resulullah'ın dizinin dibinde aleyhissalatu vesselam yerini alanların yanında yer alanlar, topluca ashab radıyallahu anhum ve radu anhu, radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. وَرَضُوا عَنْهُ Onlar da Allah'tan razıdırlar. Bu cümleyi altını çizebiliriz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Devam edelim ayete, döneceğiz buraya ama. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Onlara Allah cennetler hazırladı. Tecri tahtaha el-enharu altından ırmaklar akıyor. Halidine fiha ebeda. Orada sonsuza kadar kalacaklar. Zalikel fawzul azim. Büyük başarı budur. Zalikel fawzul azim. Tevbe suresinin 100. ayeti. Burada kardeşlerim, 6. maddemizde dedik ki öyle İmam-ı Azam talebelerini toplamış ya da Abbasi halifesi Bağdat'ta anket yapmış, İran'da, Irak'ta, şurada burada kamuoyu araştırılması yapılmış, ashab-ı kiram hep birinci çıkmış. Böyle bir anket çalışmasından söz etmiyoruz. İman ettiğimiz kitaptan ayet okuyoruz. Allah ilk Resulullah'a evet diyen nesil, bir miktar geç kalıp şu olaydan bu olaydan sonra iman etmek şerefine erip onların peşine takılanlar, topluca ashab-ı kiram için radıyallahu anhum ve radu an diyor. Allah onlardan razıdır. Allah beğendikten sonra Bağdat'ta mı kamuoyu yoklaması yaparsın, Medine'de mi, hiç önemli değil artık. Kim takar senin kamuoyunu? Oy vermeye gerek yok. Allah karar verdi çünkü. Bu ayetin ashab-ı kiram zikredildiği için gündemimize gelmesine rağmen bugün kardeşlerim oturup evimizde bu ayetle ilgili bir oturum açmamızda fayda var. Ben, sizler, bu sözleri dinleyen bütün müminler, kıyamet günü ashab-ı kiramla beraber olacağına inananlar, olmak için çırpınıp gayret edenler, hepimiz, Ebu Bekir deyince gözünden yaş akanlar, radıyallahu anh, bütün müminler, bu ayet bize hitap ettiğine göre oturup şöyle bir muhasebe yapalım. Allah onları zikrederken radıyallahu anhum ve radu anhu diyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Evde oturum maddemiz bu olsun. Bizden Allah'ın razı olup olmadığını bilemiyoruz. Dolayısıyla o bölüm eksi artı belli değil artık. Ama kendi kendimize sorabiliriz, eşimize sorabiliriz, çocuklarımıza sorabiliriz, kardeşlerimize sorabiliriz. Biz Allah'tan razı mıyız acaba? Cevabı tahmin ediyorum. Ne demek haşa sümme haşa? Bunun sorusu mu olur? Elbette razıyız. Ama bunu pratik üzerinden yapacağız. Teori üzerinden değil. Hanımefendi, şu dünya kadınlarının Allah'a yakıştıramadıkları şirat diye kabaca İti verdikleri ayetler hakkındaki kanaatinizi alalım. Ondan sonra da Allah'tan memnun musun, değil misin test edelim. Oyalama rızası değil. Zekat verirken, sadaka verirken, birisinin sana bahşiş vermesi kadar mutluluk hissediyorsan Allah'tan razısın. Efendi, beyefendi, çocuğunu Rabbin bir hastalıkla, bir kaza ile senden aldığında, alan Allah ise çıt yok deyip oturuyor musun? Evlilikten, işten, rızıktan, sözünü Allah'ın konuştuğu, kararını Allah'ın verdiği bir işte, yani senin kaderinle ilgili bir işte, ümmetinin genel coğrafyası hakkında, ümmetinle ilgili semayı kuşatan karanlık haberlerle ilgili konularda, Allah ve sen baş başa kaldığınızda, hani Taif'te vardı ya, taşlar mübarek vücudundan kan akıttığında, üzüm kütüğünün yanına yaslanıp, Rabbim, sen razı ol, hiçbir şikayetim yok, demişti ya, rıza öyle. Sen yeter ki razı ol. Bu acziyetimi, çaresizliğimi senden başka kime anlatırım ben? İnsanlar beni horluyorlarmış, taşlıyorlarmış. Yeter ki senin rızana kavuşayım. Demek, razı olup olmadığının ölçüsü. İş işten geçtikten sonra, tavaf ederken, Arafat'ta vakfe yaparken, herkesle beraber yapılan dualardan bir dua olarak, biz senden razıyız ya Rabbi, sen de hakkını helal et filan der gibi konuşmak, insanın kendi kendine avuttuğu kuru bir teselli olabilir. Radıyallahu anhum ve radu an. Ashab-ı kiramdan Allah razıydı ama onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar da Allah'tan razıydılar. Bunun örnekleri 3 tane, 5 tane, 20 tane değil. Ashab-ı kiramın hayatı bu örneklerle dolu. Yetiştirdikleri çocukları da böyle yetiştiler. Urve İbn-i Zübeyr'i hatırlıyorsunuzdur. Çocuğu öldüğü gün ayağı kangren olup kesildi. Kalktı, ne dedi uyanınca? Bir sürü çocuğumdan bir tanesini aldın, gerisini bıraktın dedi. İki elim, iki ayağım vardı. Üçünü bıraktın, birini aldın. Şükretmeyeyim de ne edeyim ben sana ya Rabbi dedi. Razı. Her şeyden razı. Biz ashab-ı kiramın üzerinden edebiyat yaparak bir şey elde edemeyiz. Ashab-ı kiramı örnek alarak bir şeyler elde edebiliriz. Bu örnekliği de kendimiz tartışacağız. Ne kadar ashab-ı kiram hakkında iyi şeyler düşünüyoruz, iyi şeyler biliyoruz. Malımızı harcarken, itaat ederken, sabah namazına kalkarken, ailevi ilişkilerimiz oluşurken, yeri ve zamanı önemli değil. Allah ve ben baş başa kaldığımız her yerde ve her olayda, her zamanda, Allah olduktan sonra konuşmaya ne gerek deyip diyemediğimiz radıyallahu anhum ve radu an standardını oluşturacak. Ashab-ı kiramın bu husustaki teslimiyetleri, hani bir ifade var ya, dillere destan deniyor. Dillere destandır. Şahide gerek yok. Allah şahit, Kur'an şahit. وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Hangi ayetini alsan ashabla ilgili övüyor Allah hep. Yaptılar böyle diyor. Allah şahit. Mal verirken alır gibi verdiler. Sanki birisi ona hediye veriyor gibi infakta bulundular. Mutlu oldular. Bir kardeşi gelip onun arazisinin yarısını aldı diye. Allah şahit buna. Binaenaleyh ashab-ı kiramın bu büyük muhteşem faziletini bugün biz Müslümanlar olarak ya filmlerde izlediğimiz duygusal sahneler gibi izleyeceğiz, yazık ettik o zaman bunca bilgiye. Ya dergimiz daha çok satılsın, grubumuz biraz daha kalabalıklaşsın diye böyle duygusal enstrümanlar üreteceğiz bundan. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah, gömleğim hariç her şey senin olsun diyeceğiz. Ya da bu ayetler, bu Kur'an, bu Allah'ın kitabı, bu Resulullah'ın örnekliği, sünnetliği aleyhissalatu vesselam, biz de öyle olalım diyedir. Ne güne ashab-ı kiramı bu kadar dinledik biz? Biz de ashab gibi olmak zorundayız. Çapımız, çorabımız onlar kadar değil belki ama emelimiz, hissiyatımız bari onlara benzesin diyeceğiz. Biiznillahü teala ve Allah bize yardım edecek, sonunda biz de böyle olacağız. Yani maksat olarak. İşte bunlardan biri Tevbe suresinin 100. ayetidir kardeşlerim. Bu 100. ayeti bugünkü bu dersin pratiği olarak eve koyalım. Bugün hiçbir şey düşünmeyelim bununla ilgili. Çünkü duygusal oluruz şimdi. Eştinde, sende, çocuklarda, tamam hep beraber bundan sonra herkes artı, tamam Allah'tan razıyız, hiç şikayet yok filan. Böyle kolay karar verilir. Bunu koyalım, 2 gün sonra çıkaralım. Bir daha bakalım, gene yerine koyalım. Gene Yani duygusal karar verebiliriz.

bir hafta sonra bulabilirsek koyduğumuz yerde bu ayetin yazılı nüshasını filan çıkaralım. Aile meclisi kuralım. Allah'tan razı mıyız? Testler yapalım. Razı mıyız? Mesela miras ayetleri indiğinde, alkol ayetleri indiğinde, ashabın kadınları, erkekleri ne yaptılar? Kadınlar bizim payımız niye kısılıyor ya Resulallah mı dediler? Alkol ayeti inince, bırakmayacak mısınız bunu diyen ayet inince, toplu mitingde bağırır gibi, bıraktık ya Rabbi diye nasıl bağırdılar acaba? Lafını değil, pratiğini biz yaptığımızda ne kadar yapabiliriz? Bunu test edelim. Bir ay sonra bir daha test edelim. İki ay sonra bir daha test edelim. Olumsuz çıksa bile sonuçlar maazallah. Hiç olmasın melekler bizi görsünler ki bir çırpınış içerisindeyiz. Allah'tan razı olmak için uğraşıyoruz. Ve küçük bir öneri, yapılır yapılmaz bilmiyorum, belki de yapılmaması da daha doğru olabilir. Hani bunu bana hediye eden Allah razı olsun kardeşim diye diyoruz ya, gelin bundan sonra şöyle bir dua yapmaya çalışalım. Ben de Allah'tan razı olayım, sen de Allah'tan razı ol Emin kardeş. Hep Allah bizden razı olsun diyoruz da, bir seviye de var ki sen de Allah'tan razı oluyorsun. O olmadan o olmuyor. Bu da olmadan o olmuyor zaten. Böyle bir şey Türkçe'ye de uymuyor. Allah senden razı olsun kardeşim dendi de mesela, sen de Allah'tan razı ol, çok memnun oldum bundan, uymuyor Türkçe'ye. Yani biraz şeye gidiyor, yabancı bir kavram geliyor bize. Ben kimim de Allah'tan razı olacağım. Elbette Allah'tan razılık filmi çevirecek halin yok. Ama tavırlarınla Allah'tan razı olman gerekiyor. Sözünle değil, tavırlarınla. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bir ulul emredin emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu kurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz

şehadet şerbetine son saatlere inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

Kardeşlerim, muazzez müminler, ruh bedene, beden ruha emanet. Eller, gözler, ayaklar, bütün azalar bize emanet. La imane men la emanetele. Eğer birisinde emanet şuuru, emanet bilinci yoksa onun imanı da yoktur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yeryüzüne emaneti, emanı getirdiler. Emin insanlar yetiştirdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını ilan edince Mekke'de, Medine'de, Hicaz yarımadasında kaos vardı. İnsanlar bir mahalleden diğerine gidemezlerdi. Zayıfların, mazlumların evlerini güçlü olanlar yağmalarlar. Onları aç açık bırakırlardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam konuştukça Mekke'ye, Medine'ye, Arap yarımadasına eman geldi. Allah Resulü aleyhisselam konuştular. Efendimiz aleyhisselamın buyruklarına yürekler muhatap olunca kadınların dünyasına eman geldi. İffetlerini koruyabildiler. İşçiler çalışırlardı. Haklarını alamazlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafındaki müminler kadrosu genişleyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Atul ecira ecrahu kable en yecife araku. Alın teri kurumadan işçilere haklarını veriniz. Onları evde bekleyen çocukları var, eşleri var. Onlar da insanca bir hayatı yaşayacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselamla hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine eman geldi. La imane men la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yok. Müslüman yaşadığı toplumda, yaşadığı dünyada, müessesede, okulda, iş yerinde, her yerde parmakla gösterilecek. İşte en eminimiz diyecekler. Ona işaret edecekler. Kardeşlerim, bütün peygamberler muhataplarına imandan sonra emanı anlattılar. İnni lekum rasulun emin. Biz güvenilir, biz emin insanlarız. Allah'ın emin Resulüyüz dediler. Emandan bahsettiler. Yani bize güvenebilirsiniz. Sizin sırrınızı, sizin o gizlediğiniz hususları, meseleleri dışarıya biz izhar etmeyiz dediler. Peygamber, bütün peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. Yaşadıkları toplumların en emin, en güvenilir insanıydı onlar. Aç kaldılar, millet aç kalmasın diye. Acı çektiler, millet acı çekmesin diye. Eğer hicret etmesi gerekenler varsa, iman edenlere söylediler. Siz muhacir olun dediler. Biz burada kalalım, bu davayı burada idare edelim, burada yönetelim dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah diyenlerin başına kaynar sular dökülüyorsa, Habbab'a yaptıkları gibi onları ateşe atıyorlarsa, o halde ashabım siz Mekke'nin dışına çıkın, ben burada kalayım. Acıya, ızdıraba, zulme Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anhum, onlarla direneyim ama sizin acı çektiğinize şahit olmayayım ashabım dedi. Emindi peygamber. İnni leküm rasulun emin. Yani Allah Resulü aleyhisselam, ben güvenilir bir yere gideyim, oradan size haber göndereyim, oradan size kriptolar göndereyim, onlarla burayı idare edin demediler. Bizzat orada kaldılar, acılara göğüs gerdiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kardeşlerim, nezele bihir ruhul emin. Hazreti Cebrail'i de Kur'an-ı Hakim bize emin olarak anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle'den emin olan melek aldı, emin olan peygambere getirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama, Mekkeliler, müşrikler ona iman etmemişlerdi. Fakat Muhammedül Emin diyorlardı. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalınca
Yanında emanetler vardı. Müşriklerin, kafirlerin emaneti. Onların paralarıydı. Hazreti Ali Efendimiz'i kapıda kafirler, müşrikler onu şehit etmek için bekliyorlar. O halde Ali bin Ebi Talib'i yatağına koydular. Emanet Ali dediler. Biz önce bu topluma sadakati anlatmalıyız Ali dediler. Biz güveni anlatmalıyız Ali dediler. Kapıda ölüm olsa da, onlar seni beklese de, beni beklese de, bize bu emanetleri kafirler, müşrikler verse de ihanet edemeyiz Ali dediler. Bekleyeceksin peygamberin yatağında. Bekledi kardeşlerim. Müslüman emin olacak. Müslüman güvenilir olacak. Müslüman özü, sözü bir olacak. Allah Resulü Aleyhisselam'a bugün ittiba etmeyecek. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatimizi izhar etmeyeceksek, eminiz ya Resulallah, emanetinize sahibiz ya Resulallah, hainlerin karşısında duruyoruz ya Resulallah demeyeceksek, وَاَتِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, o zaman merhamete muhatap olmak için Allah Resulüne itaat ediniz. Ayetini okuyalım, titreyelim kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine emaneti taşıdılar. Asker emin olacak, öğretmen emin, baba emin, anne emin, kadın emin, güvenilir olacak. Askerler emin olacaklar. Sınırda bekleyecekler, ribatlarda bekleyecekler. Yaşadıkları ülkenin insanların namuslarını, iffetlerini, edeplerini, hayalarını, onları tecavüzlerden koruyacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı Medine'den ayrıldılar, sınırlara gittiler, oralarda cihad ettiler. Alem-i İslam'ın sınırını tecavüzlerden korudular. Gündüz cihad ettiler, gece sabahlara kadar ibadet ettiler. Bizans hükümdarı onları soruyordu. Diyordu ki, bunların gücü yok, bunların bizi mağlup edecek silahları yok. Peki neden Bizans İmparatorluğu'nun ordusu Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı karşısında sürekli bozguna uğruyor, neden diye sorunca, dediler ki, ey Heraklius, senin adamların ne kadar dünyayı seviyorsa, onlar da o kadar şehadeti seviyorlar. Onlar gece sabaha kadar ibadet ederler, gündüzde akşama kadar cihad ederler, sınır boylarında beklerler. Kardeşlerim, sizin ecdadınız, bizim ecdadımız, Türküyle, Kürdüyle, İslam'ın bin yıl göğüs göğüse hesaplaşmış olduğu Anadolu'da, Rumeli'de, Batı'nın iç bölgelerine kadar bin yıl Allah ve Resul davasının bayraktarlığını, sancaktarlığını yaptılar. Teslim olmadılar. Haçlıların kılıçları önünde eğilmediler. Sınırlarda La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'ı beklediler. Bütün dünya şahit olsun ki Fatihlerin, Yavuzların evlatları nasıl ecdadı kılıçların önünde sinmediyse, onlar da tankların önünde sinmeyecekler Allah'ın inayetiyle. Çünkü bütün vazifeler bize Allah Azze ve Celle'den emanet. Askere sınırlar emanet, öğretmene talebeler emanet. Bu ümmetin alimleri sabahlara kadar yataklara girmediler, mutalaa ettiler, müzakere ettiler. Anneler, babalar bize çocuklarını emanet ettiler. Onları hayata, onları ahirete hazırlayalım dediler. Babalar, çocuklar size emanet. Annelere kızlarının iffeti emanet. Evler emanet. Onların önünde Meryem olacaklar, Fatıma olacaklar, Asiye olacaklar. Bir iman, iffet abidesi olarak duracaklar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam emaneti, emniyeti, emin olmayı anlattılar. Buyurdular ki, ashabım, ümmetim, benden görünenler olacaklar. Benden görünen insanlar olacak. Onları ümmetin önüne geçecekler. Belki kürsülere çıkacaklar, konuşacaklar, aldanacaklar, aldatacaklar. Fakat ben size ölçüler bırakıyorum. Onlara bakacaksınız.
O ölçüleri kimlerde görürseniz onlara uyacaksınız, emaneti kimde görürseniz onların peşinde gideceksiniz. Kimde de emanete ihanet görürseniz onlardan uzak durun. Buyurdular ki ayetul münafiki selasun, münafığın alameti üçtür. Yani benden görünebilir, başında sarık olabilir, kürsüde olabilir, minberde olabilir. Fakat ümmetim Ahmet, Muhammed, Asiye, Zeynep, aldanma, aldatma. Baksana peygamber aleyhissalatu vesselam 14 asır önce ölçüler veriyor. Buyuruyorlar ki İza haddese kedebe ve izâ va'de ahlefe ve izâ tumine khâne. Konuştuğunda yalan konuşur. Eğer adamlar görüyorsunuz, kürsüde onlar, İhyadan bahsediyorlar, inşadan, İslam'dan bahsediyorlar. Fakat sokaklarda eşkıyalarıyla adam öldürüyorlarsa, ifsad ediyorlarsa, onlar yalan konuşuyorlar. Ey ümmetim, kıyamete kadar bu davaya teslim olacaklar. Sizi ben Medine'den, minberimden uyarıyorum. Allah için, Allah'ın hakkı için aldanmayınız. Kürsüde iman diyen, sokakta ifsad edenlere inanmayın, onların peşinde gitmeyin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Onlara ifsad etmeyin, yapmayın, adam öldürmeyin, Müslüman öldürmeyin dendiği zaman, hayır biz ıslah ediyoruz, biz yurtta sulh istiyoruz, biz sulhun adamlarıyız derler. Öyle bildiri okurlar. Ümmetim, ashabım, bu yolda olanlar, Kur'an'a sahip çıkanlar, camiye gelenler, aldanmayın. Bu hakikatleri evde anlat, çarşıda anlat, sokakta anlat. Kitapların arasında kalmasın. Peygamber, seni uyarmak için minbere çıktılar. O yorgun ayaklarıyla seni bu belalardan, musibetlerden kurtarabilmek için konuştular. Onlar ihanet ederler. Onlar söz verirler, sözde durmazlar. Ve idâ va'de ahlefe, vaat ederler. Derler ki muhabbet fedaileri yetiştireceğiz. Onların gönülleri ummanlar kadar olacak. Herkesi içine alacak. Yahudi'ye otorite derler. Letecidden neşedden nase adavete lillezine amenul yahud. Kur'an-ı Hakim bu ümmete en şiddet düşman olan Yahudi der. O Yahudi'yi sever. Yahudi cennete girecek der. Muhammedur Resulullah demeyenler de cennete girecek dediler. Hristiyanlar cennete girecek dediler. Ümmetin kızlarının başını açtılar. Teferruat dediler. Ümmetim, ashabım, Müslümanlar, camiye gelenler, cuma kılanlar ve idâ va'de ahlefe, vaat edenler, muhabbet davası diyenler, sonrasında dini bozanlar, İslam'ı bozanlar, ölüm kusanlara, onlara inanmayın dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Kardeşlerim, gördünüz, Ankara'da vurmuşlar, bir görüntü vardı. Bir kadın yerde yatmış, yanında oğlu var, önlerinde yaralılar, ölüler var. Hala kurşun sıkmaya, hala havadan bombalamaya devam ediyorlar. Kadın oğluna yalvarıyor. Evladım diyor, çocuğun olacak, eşin hamile, sen geri dönsen. Oğlu annesine, dönemem anne, bu milleti bu halde bırakarak dönemem. Sen dön ama ben burada kalayım. Kardeşlerim, nasıl olur da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sibabul muslimi fusukun ve kıtaluhu küfrün. Müslümana sövmek fasıklık, Müslümanı öldürmek küfürdür buyurduğu halde, nasıl olur da adına muhabbet fedaisi dediği katillere o halde Ankara'nın, İstanbul'un sokaklarında bu ümmete kurşun yağdırma emrini verirler. Allah Resulü buyuruyor ki aldanma Müslüman, aldatma Müslüman. Onlar benden olamazlar, benim yolumdan olamazlar. Ben yeryüzüne emanı getirdim, ben emniyeti getirdim. Benim ashabım dar ağacına giderken bile yalan konuşmadılar. Onlara sordular, İnkar ettiniz mi? Eğer dilleriyle inkar etseler, kalpleriyle imana devam etseler,
Allah Teala onların o halini kabul edecekti. Ama onu bile kendilerini ağır gördüler. Yapamayız dediler. Dilimize, kalbimizin inanmadığını söylettiremeyiz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam, ashab-ı kiram ölçüyü tayin ettiler, yol dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yolu bütün ayrıntısıyla gösterdiler, işaret ettiler. Ve izâ tumine hâne, kendilerine emanet verilir. Onlar emaneti ihanet ederse, onlar benden değildir, benim ümmet kadromdan olamazlar. Kardeşlerim, 14 asır bu ümmetin alimleri adam yetiştirdiler ama adam yerleştirmediler. Bir örgüt gibi çalışmadılar. Nasıl yapabilirlerdi ki? Bir alim, bir mürebbi nasıl adam yerleştirme müessesesi olarak çalışabilir? Dershaneler var. Anne köyde ineğini satar. Oğlum öğretmen, oğlum polis, oğlum mühendis olsun der. Sonra onu dershaneye gönderir. Başka birileri, onlar soruları çalarlar, kendi adamlarını üniversiteye sokarlar. O anne ineğini satsın, oğlunu dershaneye göndersin. Başka bir şey yok ki, oğlu için, oğlunun istikbali için harcayabilsin. O ana geride ağlarsa, ümmeti ağlatan adamlar, sonumuz böyle felaket olur. Bunun içinde olanlar, kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce uyardılar. Kur'an-ı Hakim ikaz ediyor. İ'dilû buyuruyor. Adil olunuz. Adaleti kuşanınız. Nasıl olur? Müslüman, Müslüman kardeşim, sen soru, biri çalsın, ona versin, o adam diğerinin önüne geçsin, sonra geride analar ağlasın, çocuklar ağlasın, onların hakkı gasp edilsin. Bu iman olabilir mi? İslam olabilir mi? Ama bütün bunlara sessiz kaldığımızdan, bu ülkenin alimleri, irfan sahipleri itiraz etmediğinden, Kur'an-ı Hakim'in i'dilû, kafire karşı bile adaleti kuşanacaksınız, talimatlarını yerine getirmediğimizden bu felaketler bugün başımıza geldi kardeşlerim. Allah Resulü'nü de anlattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yalanlarını anlattılar. Kur'an-ı Hakim bize onlardan bahseder. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ İslam'ın en yaman hasımlarıydılar. Düşmanıydı bir adam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ağladı, gözyaşı döktü. Kalbindeki imanı Allah'ı şahit tuttu. Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyaya dair o adamın sözü hoşuna gitti. Onlardan bazılarının sözü peygamberin bile hoşuna gidebilirdi. Kur'an bu hadiseden bahsediyor. Aldandınsan dön diyor. Bak kürsüde seni aldatabilir, minberde aldatabilir. Adına hizmet diyerek seni hezimete, kardeşi kardeşe düşman olmaya sürükleyebilir. Peki bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da aldatmışlardı. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِ Sonra onlar silahla, güçle, tankla, topla iktidarı ele geçirince, darbe yapınca yeryüzünde fesat çıkardılar. Nesilleri öldürdüler, ekonomiyi bozdular, ülkeye şu kadar zarar verdiler. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهِ O adama, yani yapma, Allah'tan kork, ahiret var. Hani bunlar muhabbet fedaileriydi. Neden bunları katil yaptın dendiği zaman. Ve izâ kîle lehuttakillâh. Allah'tan kork be adam. Ahiret var, hesap var, haşır var dendiğinde. Ehedethul izzetu bil ismi. Gururu, kibiri, enaniyeti onu günaha mahkum eder. Orada mazlumlara, orada mustazaflara, orada ezilenlere, orada ümmetin sahiplerine beddua eder. Yani Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bile bunlar gözyaşlarıyla, bunlar güzel sözleriyle aldatmışlardı. O halde Müslümanlar, Kur'an-ı Hakim'i hayatınıza tatbik etmek için okuyunuz. Sizi aldatanlara, sizi ümmete düşman yapanlara karşı metin bir halde durunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu çiğnetmeyiniz. Kardeşlerim,
Başımıza büyük bir bela, büyük bir musibet geldi. Fakat biz Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaştığımızdan dolayı bütün bunlara maruz kaldık. Hani toplantılar yapıyorlardı, diyalog toplantıları diyorlardı onlara. Bu ülkede akademisyenler, bu ülkede alimler oralara katılıyorlardı. Orada Hristiyanlar, orada Yahudiler cennete girecek diyorlardı. Karar metinleri hazırlıyorlardı. Ama kimseler itiraz etmedi. Bu kardeşiniz bu minberde bunları söylerken rahatsız olup camiden o zaman çıkanlar, ayrılanlar vardı. Sen bu hizmeti anlamıyorsun, anlayamıyorsun diyorlardı. Dergimizi, mecmuamızı kapattılar. Yıllar önce bu filmleri, bu oyunları oynadılar. Ama sesimizi, nefesimizi kesseler de Allah ve Resul yoluna, ihanete sessiz kalmayacağız demiştik Allah'ın inayetiyle. Müslümanız biz. Allah'a kul olduk. Allahu Ekber dedik. Onun önünde rükû edenler, secde edenler, ihanet edenlerin önünde eğilemezler kardeşlerim. Kız çocuklarının başlarını açtılar. Olimpiyat dediler, dans ettirdiler. Bu ülkede alim olduğunu zannedenler, akademisyenler eşlerini aldılar. Statlarda o tesettür mahremiyet cinayetini alkışladılar. En ön safta dinlediler. Adam fetva verdi. Oraya gir dedi, namaz kılma. Oraya gir, eşinin başını aç. Falan yere gir, askeriyeye gir, içki iç dedi. Bütün bu fetvalar verilirken, Kur'an ve sünnetin buyrukları ayaklar altında payimal edilirken, bu toprakların alim olduğunu zanneden şahıslar ayağa kalkmadılar. Ey millet, burada hizmet değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ihanet var demediler kardeşlerim. Sizleri uyarmadılar. Bu bela bütün şekil ve suretleriyle bugün bu milleti istila etmiştir. Allah Teala'nın lütfuyla, inayetiyle, onun yüreklere verdiği sabır ve sekinetle bu ümmet bu belayı bugünlük savmıştır. Yarın da savacaktır. Fakat bunun yolu kayıtsız ve şartsız Allah'a dönmektir. Resulullah Aleyhisselam'a dönmektir. İslam nizamına dönmektir. Yarın bazıları yine önünüze çıkabilirler. Onlar da imanla, İslam'la aldatabilirler. Onlar da hezimetlerine size hizmet dedirtebilirler. O halde aldanmamak için İslam'ın küfürle hesaplaştığı, bin yıldır hesaplaştığı Anadolu'da yeni vurgunlar yememek için tövbe edelim, istiğfar edelim, pişmanlığımızı izhar edelim, aldatılan kardeşlerimize gidelim. İşte burası bir fesat hareketi. Ümmetin emanetini, ümmetin güvenilirliğini yıkma, dağıtma hareketi. Dünyanın en emin, en güvenilir insanları Müslümanlardı. Fakat bunlar bu fotoğrafı çevirdiler, tersine döndürdüler. Şimdi en hain kim deseler, bunlara bakanlar belki Müslümanları gösterebilirler. Şunu diyeceksiniz: hayır, olamaz. Bunların peygamberle, bunların imanla, bunların İslam'la alakasının olmadığını, olamayacağını ilan etmek, anlatmak hepimizin vazifesidir, ödevidir kardeşlerim. Anlatalım ki 1400 yıldır nasıl mazlumlar dara düştüklerinde Muhammed'in ümmeti nerede diye Allah Resulü'nün ümmetini bekliyorlardı. Çünkü onlar hem namuslarını, hem mallarını, hem onların iffetlerini koruyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara emaneti anlatmıştı. Kur'an-ı Hakim onları emin olmaya davet etmişti. O halde şimdi yeniden dünyaya en emin insanların Allah Resulü Aleyhisselam'a iman edenler olduğunu anlatma vaktidir. Tevbe vaktidir, istiğfar vaktidir. Yeni hatalardan bizi kurtar ya Rabbi. Yeni felaketlerden, helaketlerden, yeni İbn-i Sebe'lerden bizi muhafaza et ya Rabbi diye dua dua iltica vaktidir.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kul tedbir alır, takdir Cenab-ı Hakk'a aittir. Eşyadaki bütün oluşlar, bütün erişler, yönelişler tedbir ve takdir çerçevesindedir. Aslında hadiseyi, hayatı, eşyayı şu ayet-i kerime çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kâşife lehu illâ hu. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadlihi. Bir hastalık, bir bela geliyor. Bir sivilceyle size müptela oluyor. Bütün doktorlar etrafınızda. Bütün laboratuvarlar sizin adınıza çalışıyor. Size ilaç üretme gayreti içerisindeler. Fakat çare olamazlar. Eğer Cenab-ı Hak takdir ettiyse, o hastalık sizin gidişinize, dünyadan ayrılışınıza sebep olacaksa gideceksiniz. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Cenab-ı Hak size bir zafer, bir nusret takdir etmiştir. İnsanlar karşınızda, kaleleri var, silahları var. Denizde, havada filoları var onların. Bütün bunlarla size engel olacaklar, sizi durdurma gayreti içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle sizin nusretinizi, sizin zaferinizi murad ettiyse, onlar bütün ordularını, güçlerini toplasalar, yine size engel olamayacaklar, sizi durduramayacaklar. Alem-i İslam'ın fetret dönemleri olmuştur. Yıkıldığı, yıkılır gibi olduğu zamanlar olmuştur. Bağdat'ı işgal ettiler. Kelleler üzerine Hulagu saltanatını, tahtını kurdu. Günlerce nehirlerimiz kan ve mürekkep aktı, o hale geldi. Bağdat'ta bu acılar, Bağdat'ta bu matem varken Endülüs'ten de ağıtlar yükseliyor. Endülüs'te de acı var, ızdırap, işgal vardı. Alem-i İslam'ı sağdan ve soldan, doğudan, batıdan ölüm pençeleri kuşatmış. Artık bu ümmet bir daha gün doğumunu göremez. Güneşe muhatap olamaz. Bu umutsuzluk içerisindeydi ki Müslümanlar, Söğüt'te, İstanbul'un eteklerinde bir millet. Biz yere düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşımaya namzetiz ya Rabbi dediler. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafidun. Yani o kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız fakat ona namzet olanlarla Kur'an-ı Hakim korunacak. Şimdi biz o namzetler ordusuyuz. Bizi kabul et ya Rabbi. Bir avucuz fakat bizim şu sayımıza, azlığımıza değil, yüreğimize, imanımıza, cesaretimize bak. Osmanlı oradan el kaldırıyor. Ben bu sancağı taşıyayım ya Rabbi. Fakat edepleri var, teslimiyetleri var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a temessükleri var onların. Sultan Osman ya da halk arasındaki maruf ifadeyle Osman Gazi bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin duvarında Kur'an-ı Hakim asılı. Ve men yuazzim şa'irallahi fe innaha min takval kulub. Muttaki yüreklerin amelidir. Allah'ın şa'irini, İslam'ın alametlerini, onları tazim edecekler, yüceltecekler. O da Kur'an-ı Hakim'i duvarda görünce uyuması gerekir. Uyku bir zarurettir fakat sabaha kadar ayağını uzatmaz. Kur'an-ı Hakim bu odada diye. Şimdi böyle bir millet Söğüt'te el kaldırıyor. Bizler Bağdat'ta düşen, Endülüs'te düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya namzet bir milletiz ya Rabbi. Yani bir düşünün, insanlar Kur'an-ı Hakim belki okuyorlar. Ayakları üzerinde bir böyle nasipsizler taifesi, bir de Kur'an-ı Hakim'in olduğu bir odada sabaha kadar uyumayan birisi. Böyle birisi şimdi nöbet sırasını ben almak istiyorum. Ben yürümek istiyorum ya Rabbi diyor. Yola çıkıyorlar bir avuçlar fakat ehli sünnetin hamisi oluyorlar. Kabe-i Muazzama'nın hakimi değil, hadimi oluyorlar. Hizmetkar olalım ya Rabbi diyorlar. Nerede la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen var? Onlar acı, onlar ızdırap çekiyorsa bize işaret buyur, biz rüzgar olalım, oraya gidelim. Biz geldik Osmanoğulları diyelim. Buna namzet bir millet Söğüt'te nöbeti devralıyor kardeşlerim. Bütün gayretleri, bütün idealleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, ona nail olmak. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerif. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُ

Yani uykusunu feda edecek. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anadan, yerden geçip ben cenneti, şehadeti istiyorum kimler diyebilecek. Bu yol riyakarların, bu yol dünyalık peşinde koşanların değil. Bu yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olanların yolu. Şimdi onların ideali İstanbul'un fethine muhatap olabilmek. Tam 154 yıl bekliyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselam'ın fethettiği komutan ben olabilir miyim diye. Onun metine muhatap olan asker ben olabilir miyim diye dedeleriniz, ecdadınız bekliyorlar. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri Manisa'da şehzade. Akka Kalesi düşüyor, ağlıyor. Bir duvarın kenarına geliyor, orada çöküyor, ağlıyor. Akşemseddin Hazretleri o halde kendisini görünce diyor ki, neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sana İstanbul'u nasip edecek. Eğer böyle ağlarsan belki o büyük fetihten mahrum kalabilirsin. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri sultan oluyor, devletin başına geliyor. Orduyu hazırlıyor, İstanbul'a yürüyecek. 154 yıllık Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği o hedef İslam'ın olacak ve hasret bitecek. 75 tane alim var, veli var. Büyük bir orduyla Edirne'den yola çıkılıyor. Nisan ayının başları. İstanbul önüne kadar geliyorlar. Zaman zaman savaş meclisleri toplanıyor. Savaş meclisinde Çandarlı Halil Paşa var. Dışıyla Müslüman fakat içinde kurtlar var. Neden buraya geldik? Yüreği yetmiyor yani. Evvela İslam yürek ister, cesaret ister. Hakkı ve hakikati söylemek iman, iman ister yani. O imana belki muhatap olamayan birisi Çandarlı Halil Paşa. Sürekli savaş meclislerinde ayağa kalkıyor. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri'ne dönüyor, diyor ki, efendim, bir dervişin sözüne baktınız, buraya kadar geldiniz. Günler, haftalar geride kaldı işte. Fetih müyesser olmuyor bizden öncekilere. Müyesser olmadığı gibi bizde de bir mahrumiyet var, geri dönelim. Çandarlı bunları söyleyince Zanus Paşa ayağa kalkıyor, diyor ki, sultanım, kimler ne söylerse söylesin, Zanus Paşa ve onun askerleri burada şehadete geldiler, burada ölmeye geldiler. İstanbul'un kapıları bizi cennete, şehadete götürecek. Müsaade buyurursanız buradan geriye dönmeyelim, diyor. Sultanımız Fatih Mehmet Han Hazretleri Ahmet Paşa'ya diyor ki, git hocama söyle, fetih müyesser olmuyor. Tüneller açıyoruz, yukarıdan katranlar döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Yani cennet aşkıyla surların üzerine akıncılarımız koşuyor, yukarıdan ok sağanağı şehit oluyorlar. Gemileri denize indirdik fakat yine fetih müyesser değil, hocama söyle ne buyuruyor. Akşemseddin Hazretlerine geliyor Ahmet Paşa. Ona bir mektup veriyor, Sultan Fatih'e gönderiyor, savaş meclisinde okunuyor. Buyuruyor ki, büyük Allah dostu, tedbir kullara, takdir Allah'a aittir. Allah yolunda cihada devam ediniz. Bütün gayretinizi, sayinizi ortaya koyunuz. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar gücünüzü sarf edin. Bu mektuptan sonra Sultan Fatih bütün namazlarında bu ayeti okuyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. İşte Fatih'in, Mehmet'in gücü bu kadar Allah'ım. Ordusunu, askerini, hocalarını, toplarını, gemilerini topladı, buraya geldi. Şimdi göklerin kapısı açılsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine muhatap olsun. Mektup okununca savaş meclisinde karar kılınıyor, taarruza devam edilecek. Haftalar geçiyor, yine düşmüyor, yine savaş meclislerinde Çandarlı Halil Paşa'nın itirazları var. Ahmet Paşa'yı gönderiyor, yine git hocama söyle, bir haber var mı, bir müjde var mı? Geliyor Ahmet Paşa, kapıda bir derviş var, Akşemseddin Hazretleri çadırın içinde. Derviş diyor ki, hocamız rica buyurdular, dediler ki, kim gelirse gelsin, içeriye almayınız, lütfediniz kapıda bekleyiniz. Ahmet Paşa kapıda bekliyor, Fatih de savaş meclisinde. Ahmet Paşa'dan, Akşemseddin'den gelen habere göre hareket edecek. Saatler geçiyor, gelmeyince
Sultan Fatih atına biniyor, Hışım'la Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına geliyor. Derviş kapıda bekleyen nöbetçi aynı ricayı Sultan Fatih'e de iletiyor. Kızıyor, atından iniyor, elindeki hançerle çadırı yarıyor, içeriye giriyor. İçeriye girince bir de ne görsün? Hani Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini

Kaldırdılar. Allahümme in tehlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebede. Efendimiz ayakta yalvarıyorlar. Ya Rabbi, eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak diye. Peygamber dua ediyor. Göklerin kapısı açılıyor. Cebrail geliyor, Mikail geliyor orduların kumandasında. Meleklerin, melekler var onların ordusunda. Şimdi Akşemseddin Hazretleri de yerde, yere çömelmiş. Mübarek gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sarıklarını ıslatmış. Toprak yüzüne gelmiş, yüzü çamur halinde. O halde yerden kalkıyorlar. Sultan Fatih de alıyor hocasını secdede o halde görünce. Dönüyorlar, Fatih ediyorlar ki bu gece Allah'ın inayetiyle son gece olacak. Topkapı tarafından büyük bir taarruza geçilsin. Allah'ın inayetiyle fecir vaktinde askerlerimiz, evlatlarımız İstanbul surlarında sabah ezanı okuyacaklar. Allah'ın inayetiyle bu milletin evlatları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacaklar. Bu sabah namazı İstanbul surları içinde kılınacak. Akşemseddin Hazretleri emri veriyorlar. Büyük bir taarruz başlıyor ve surların üzerinde sabah ezanı okunuyor. Sabah namazı 29 Mayıs 1453 Salı günü sabah namazı İstanbul'un içinde kılınıyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek. Onun için anadan, onun için yardan, serden geçebilmek. İstanbul'a adalet geliyor, İstanbul'a hakkaniyet geliyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya'nın önüne geliyorlar. Rahipler, piskoposlar oraya kapanmışlar, ağlıyorlar. Türkler şimdi, Müslümanlar bize nasıl zulmedecekler? Belki işlerinde, yüreklerinde böyle bir korku var. Sultan Fatih onlara Kur'an-ı Hakim'in şu ayetini okuyor. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethedince düşmanlarına yöneldiler. Bugün azarlama günü değil dediler. Ben de size Kur'an-ı Hakim'in ayetini okuyorum. Hepiniz evlerinize gidiniz. Hepiniz hürsünüz. Ne mallarınıza, ne çocuklarınıza, ne de namuslarınıza dokunulacak. Çünkü artık burası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerinin idaresindedir. Fransa'da büyük bir ordu hazırlıyorlar. İstanbul'u geri almak için Haçlı ordusu hazırlanıyor. İstanbul'dan piskoposlar Fransa'ya, Paris'e gidiyorlar. Ordunun önüne çıkıyorlar. Aman ha diyorlar. Sakın gelmeyin. Biz İstanbul'da Sultan Fatih'in idaresinde Bizans'ın hakimiyetinden daha ziyade adalet bulduk, huzur bulduk. Biz Müslümanlarla İstanbul'da yaşamak istiyoruz. Alem-i İslam'da ise bir sevinç var. Bir surur hali var. İstanbul'a sürekli elçiler geliyor. Cezayir'den, Fas'tan, Mağrip'ten. Biz de semalarımızda Osmanlı'nın bayrağını taşımak istiyoruz. Devlet Ali'ye gelsin, Afrika'da da, alem-i İslam'ın farklı köşelerinde gelsinler, bize de hami olsunlar. Yani devlet geliyor, İslam geliyor, iman geliyor. Sultan Fatih'le ecdadınızla yeryüzüne adalet geliyor. Kemal Paşazade Hazretleri şu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Zebur demek فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ بَعْدَمَا اَثْبَتْنَا فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ Levh-i mahfuza yazdıktan sonra indirdiğimiz bütün kitaplarda şu var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayetin tefsiri böyledir diyor Ebu Suud Hazretleri. Yani yeryüzüne salih kullarımız varis olacak. Kemal Paşazade Hazretleri diyor ki, şimdi Allah'ın yeryüzündeki salih kulları Osmanlı devlet adamlarıdır. O halde Allah onları yeryüzüne varis kılacaklar. Onlar ümmetin sahipleri olacak. Ne zaman ki devlet aliyeyi bütün köşelerinden kuşattılar. İşgaller, istilalar başladı. Afrika'da Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar. İki tane ekmek almaya paraları varsa bu Osmanlı 4 asır Afrika'yı işgalden korudu. O halde şimdi bir ekmeğimizin parasını İstanbul'a gönderelim dediler. Yani sizin şu ülkenizde şimdi Afrika'da iki tane ekmeğinin bir tanesini 100 yıl önce size gönderenlerin hak ve hukuku var.
Birileri diyorlar ki biz neden gelen mültecilere bakalım? Neden onlara yardım edelim? Siz Müslümansınız bu millet. Her şeyden önce Sultan Fatihlerin evladıdır. Yavuzların Abdülhamid Han Hazretlerinin evladıdır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Hakim'e iman etti. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın gölgesinde kardeş kılmıştır. Kardeşliğin hukuku, kardeşliğin bir vecibesi. Biz onlardan, şunlardan, bunlardan değil. Hayatımızın amentüsünü Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü'nün sünnetinden, Sultan Fatihlerden öğreniriz. Biz onların evladıyız. Allah'ın inayetiyle Arakan'dan Mağrib'e kadar ağlayan bu ümmet yeniden Osmanlı'nın sancağıyla adalete kavuşacaktır. Osmanlı'nın gidişiyle nasıl matem, nasıl acı, nasıl gurbet, kara bir bulut gibi alemi İslam'ın üzerine çöktüyse, yeniden Söğüt'ten bir zuhur olacak. Yeniden Osmanoğulları gelecek. Osmanoğullarıyla yeryüzüne İttihad-ı İslam gelecek. İslam gelecek. Onun için bu gençler şimdi her okudukları ibarelerde o büyük fethin rüyalarını görecek Allah'ın inayetiyle. Şununla bu hutbeyi noktalayayım. Belki görüyorsunuz bu rüyaları, belki görmüyorsunuz. Ama bu rüyaları gören var. Bu rüyaları görmek için büyük sayılara muhatap olmaya gerek de yok. Alim İslam çöktüğünde Söğüt'te belki 5000 kişi var. Ama 5000 kişi dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını dalgalandırabilmenin rüyalarını görebiliyordu. Dolayısıyla bu iman ve irade işi kardeşlerim. Hindistan'da bir alim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu rüyayı anlatmıştı. Birkaç yıl önce bir icazet merasimindeyiz. Kapıda, sokakta bir hareketlilik var. Hepimiz sokağa koştuk. Baktı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında Osmanlı, üzerinde sırtında Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı var. Konuşmadılar, sadece selam verdiler. Selamdan sonra İstanbul'a yöneldiler. Sağ elleriyle İstanbul'u gösterdiler. Anlattık ki Arakan'dan Fas'a kadar bu ümmet yeniden Osmanlı ile ayağa kalkacak. İttihad-ı İslam, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, beyazıyla, siyahıyla bu ümmet yeniden Hazreti Muhammed'in sancağını bu milletle taşıyacaktır Allah'ın inayetiyle. İşte İstanbul, işte fetih, karadan yürüyen gemiler. O fethin baş kumandanı Akşemseddin Hazretleri size bunu anlatıyor kardeşlerim.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Ebu Cehil karargahında kaç birlik varsa Türkiye'ye saldırıyor. Bize saldırıyorlar. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Siz bir asır sonra insanlık adına, ümmet adına, Kur'an Hakim'in bu buyruğuna muhatap olup ayağa kalktığınızdan dolayı, sizde gevşeme, sizde korku hali olmadığından dolayı, ümmetin hakkını dava ettiğinizden dolayı üzerinize geliyorlar. Siz Allah Teala'nın huzurundasınız. Onun azameti önünde Allahu Ekber diyecek. Sonra buradan evinize, işinize gideceksiniz. Bir grup var ki onlar ayrılacaklar buradan. Peki bundan sonra onlarla görüşmemiz Allah Teala'nın huzurunda Peygamber Aleyhisselam'ın sancağı altında olacak. Yani kardeşlerim var, mezun olup ayrılıp gidecek kardeşlerim var bugün aranızda. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye musabı gönderdiği aşk, iman ve heyecanla gidecekler. Okullarında, üniversitelerinde, fakültelerinde kapı kapı dolaşacaklar. Allah ve Resul davasını anlatacaklar. Yalnız kalacaklar belki. Fakat yalnız kalma hallerine sevinecekler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allahu Ekber dediğinde yanında kimseler yoktu. Yalnız başlamıştı, yalnız yürümüştü. Belki ardında koştukları kahramanlar olacak. Okulda, lisede muallim olarak atandıklarında bu Sa'd olur diyeceksiniz. Ardında koşacaksın. Her gün ona derdini, davanı anlatacaksın. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dayken ümmet dağılmıştı, parçalanmıştı. Hamzalar, Enesler şehit olmuştu. O zaman öteden beri Sa'd koşmuştu. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'ı, imanı koruyabilme adına Sadağında ne kadar ok varsa atıyordu o gün Sa'd. Peygamber aleyhissalatu vesselam İrmiya Sa'd, İrmiya Sa'd, fidâke ebi ve ummi. Anam babam yoluna feda olsun, at Sa'd diyordu. Medine'yi koruma ödevini Allah bugün sana verdi. Belki Sa'd olacaksın, belki Sa'dları arayacaksın. Onları belki hainler alacaklar. İçeriden hainler, dışarıdan hainler. Koparacaklar onları, gülleri koparacaklar toprağından. Kız çocukları olacak. Onlara anlatacaksın. Fakat katiller onları moda kuyularına atacaklar. Cehennemin ateşlerine atacaklar. Yapmayın diyeceksin. Feryadın arşalayı inletecek. Öteden beriden sosyalizmaya, komünizmaya inananlar. Bu öğretmen, bu muallim yobaz diyecekler. Üzerine gelecekler. Yalnız olduğunu hissedeceksin. Belki seninle aynı okuldan mezun olanlar. Onlar faşizmaya, onlar sosyalizmaya mahkum olacaklar. İslam'ı anlatmaya memur olan okullarda PKK'yı, dinsizliği, eşkıyalığı anlatacaklar bu ümmetin çocuklarına. Ebu Amir olacaklar, İbni Übey olacaklar. Faşizmi, ırkçılığı anlatacaklar. Katil olmaya, dağa çıkmaya çağıracaklar. Yine yalnız kalacaksın. İşte o zamanlar belki ülkenin çok daha ötelerinden, belki okyanusların ta uzaklarından birileri konuşacaklar. Birileri dua edecek. Birileri ellerini kaldıracak. Efendimiz Aleyhisselam'a dua ettiği gibi. Hira'dan gelmişlerdi. O büyük ödevi, o büyük vazifeyi almıştı. Evdeydi, titriyordu. Hatice annemiz yanına geldiler. Kella dediler. Kella, vallahi ma yuhzike Allahu ebeden. Allah'a yemin olsun ki hayır dedi Hatice. Hayır, Allah'a yemin olsun. Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Allah seni mahcup etmeyecektir. Başka bir rivayetinde. Kella, vallahi ma yuhzinuke. Yemin olsun ki Allah seni hüzünde bırakmayacaktır. Orada yalnız başına olmayacaksın ya Muhammed diyordu. Peki neden? Hatice annemiz radıyallahu anha, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama neden kella vallahi ma yuhzike Allahu ebeden
Yemin olsun ki asla. Allah seni mahcup etmeyecek. Neden diyordu? Devamında Hatice annemiz radıyallahu anha, inneke letasilur rahim. Çünkü sen sıla-i rahim yapıyorsun. Benim malımla ticaret ediyorsun. Şam'a gidiyorsun, alıyorsun, satıyorsun ama akrabana, ama fukaraya veriyorsun. Vatasdukul hadise. Sen doğru konuşuyorsun ya Muhammed. Söz veriyorsun. Biriyle falan yerde buluşacaksın. Adam gelmiyor. 3 gün taşın üzerinde duruyorsun. Adamı bekliyorsun. 3 gün sonra gelince diyorsun ki: "Neden bana bu zulmü, bu cevru cefayı yaptın? Mundu selasin entaziruk. Tam 3 gündür seni burada bekliyorum." Sen ve teksibul madume, fakir olanları, yolda kalanları zengin yapıyorsun. Malımı onlara dağıtıyorsun. Ve tahmilul kelle, yetimlerin, dul kadınların, kimi kimsesi olmayanın yükünü sen taşıyorsun. Ve takri daife, misafirleri sen ağırlıyorsun. Alıyorsun, evime getiriyorsun. Mekke'de nerede bir garip, nerede bir yalnız var? Kucağını sen açıyorsun. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Aya nizam veren, güneşe nizam veren Allah'a yemin olsun ki Allah seni çıkmış olduğun bu yolda yalnız bırakmayacak ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam yürüdüler, yalnızdılar. Sen de yürüyeceksin, yalnız olacaksın. Allah ve Resul düşmanları karşında duracaklar. Cehennem gibi duracaklar. Ebu Cehil bütün birlikleriyle senin üzerine gelecek. Hamzalar gelecek oradan. Ömerler gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yola çıktığında önce Ali bin Ebi Talip gelmişti. Küçüktü ama büyüklerin yapamadığını yapmaya gelmişti. En zor zamanında Allah Hamza'yı göndermişti ona. Ömer'le 40 kişi olmuştu. Kabe'deydi. Allah'ın huzurunda Allahu Ekber diyordu peygamber. Sen onun izinde yürüyeceksin. Sağına bakmadan, soluna bakmadan, Monar Ozan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu halde gideceksin. Allah Resulü çıktılar, ashab-ı kiram geldi. 23 yıl sonrasıydı, Rabbine gidiyordu. En son anlarını yaşadı dünyada. Geride bir nesil bırakmıştı. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah'ın kendilerinden razı olduğu Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri bırakmıştı. Kim bilir onlar. Allah Resulü Aleyhisselam Rabbine giderken Hazreti Hatice annemizin 23 yıl önceki sözünü hatırlıyorlardı. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Allah'a yemin olsun ki hayır, Allah seni bu yolda yalnız bırakmayacak. 23 yıl önce Hatice annemiz bunu söylerken kimseler yoktu Allah Resulü'nün huzurunda. Önünde, sağında, solunda, arkasında. Ama Rabbine giderken arkada bir nesil bırakmıştı. Bu dava, bu kavga böyle devam etti. Hep ümmetin yükünü omuzlananlar geldi. Alimler, salihler, sıddıklar onlara geldiler, dediler ki: "Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda." Yemin olsun ki Allah sizi bu yolda bırakmayacak. Çünkü tahmilul kelle, yetimlerin, mazlumların yükünü omuzladınız. 1071 26 Ağustos. Bugün cuma günüydü. Yıllar önceydi. Mazlumların, yetimlerin, dulların yükünü omuzlayan bir kumandan vardı, Sultan Alparslan. Diyojen'in ordusu bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre 600 bin ya da 100 bin. Büyük bir birliktelikle, güruhla geliyorlardı. İslam'ı ortadan kaldıracaklardı. Alparslan'ın ordusunda ise bazı kaynaklara göre 13, 20 ya da 40 bin Müslüman vardı. Halife'ye mektup gönderdi. Dünya koptu, üzerimize geliyor. Mazlumların, biçarelerin yanında yer aldık diye geliyorlar. Halife o gün mektup yazmıştı. Alem-i İslam'ın bütün camilerine göndermişti. Cuma'da okunacak, Alparslan'a, İslam'ın ordusuna dualar edilecek demişti.
Halife o gün duasında camilere gönderdiği metinde diyordu ki: Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi elim bir azaptan kurtaracak yoldan bahsedeyim mi? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune. Allah'a iman, Resulüne iman edersiniz. Sonra onun yolunda malınızla, canınızla cihad edersiniz. Ya Rabbi diyordu halife, alpaslan ordusuyla, askeriyle gecesini gündüzüne kattı. Onlar senin yolunda cihad ediyorlar. Senin yolunda cihad edenlere sözün var. Onları muzaffer kıl Allah'ım diye dua ediyordu. Ümmet o gün 26 Ağustos'da camide, minberde Arap'ı, Kürd'ü, Türk'ü, Alparslan'ın ordusu, küfre, Roma'nın ordularına karşı muzaffer olması için dua ediyordu. Alimler dedi ki Sultan Alparslan'a, cuma günü çıksan Roman Diyojen'in ordusunun karşısına. Saf oldular, Malazgirt'te Muş'taydılar. Beyaz cübbesini üzerine aldı. Askerlerin önüne geçti. Ellerini kaldırdı, ya Rabbi, bu ordu senin ordun. Bu sancak senin sancağın. Senin dini mübin İslam'ını korumak için buraya kadar geldik. Azametinin karşısında yerdeyiz, yüzümüzü yere sürüyoruz ya Rabbi. Eğer bu sözünde hakikat üzereysem bize zafer ver. Yok sana ve yoluna ihanet ediyorsam bizi burada helak eyle Allah'ım. Sonra geriye döndü. Yüz binlerin karşısında cihad edecek 13 bin askerine ya da 20 bin mücahide döndü. Bugün sultan yok. Bugün hüküm Allah'ın, emir Allah'ın. Dileyen dönebilir, dileyen gidebilir, ayrılabilir. Kalanlara şehadet var. Geriye gidenlere, ayrılanlara zillet var. Üzerimdeki şu beyaz cübbe kefenim olacak. Atımın kuyruğunu bağlıyorum ve cumadan sonra Roman Diyojen'in ordusunun içine Allah'tan şehadeti isteyerek giriyorum dedi. O gün ümmetin elleri duadaydı. Allah 1071'de 26 Ağustos Cuma günü bu ümmete küfrün o büyük ordusu karşısında muhteşem bir zafer ihsan etti. Çünkü Alparslan tahmilül kelle, yetimler için, mazlumlar için, dul kadınlar için oraya çıkmıştı. İmanı, İslam'ı koruyacaktı. Hatice annemizin sözü onun kulaklarındaydı. Kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Allah insanlığın, mazlumların, yükünü omuzlayanları, yolunda cihad edenleri zelil etmeyecek. Ve sonra Osmanlı geldi. Bir kartal gibi kanatlarını gerdi. Küfrün önünde tam 6 asır cihad etti. Ümmeti korudu, mazlumları korudu. Cezayir'den Barbaroslar kalktılar, İstanbul'a geldiler. Savaşmadan Devlet-i Aliye'ye girdiler. Filistin'de, Alem-i İslam'ın pek çok şehrinde Osmanlı'nın sancağı savaşmadan dalgalandı. Onun himayesine girdiler. 6 asır ümmeti korudu. Anadolu'dan buğdayı aldı, Afrika'ya gönderdi. Sonra içeride dışarıda hainler oldu. Dağıldı, parçalandı. O parçalanmanın ardından bir asır geçti. Şimdi sen Afrika adına, Kudüs adına, Arakan, Doğu Türkistan, Bağdat, Şam adına, bütün mazlumlar adına yeniden ayağa kalkıyorsun. Sultan Alparslan'ın durduğu yerdesin.

الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bu yolda musibetler gelecek. Malınla, canınla, her şeyinle sınanacaksın. Eğer verdiysen Hamzaları, Enesleri, Musabları şehit olarak verince senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyeceksin. O zaman önünden engeller kalkacak. Allah bütün engelleri kaldıracak. Yürüyeceksin. Yemen'den dönen bir kardeşim, Vanlı bir kardeşim anlattı dün. Dedi ki, Yemenli bir ihtiyar bana nereli olduğumu sordu. Türkiye'li deyince neden ayağa kalkmıyorsunuz? Neden alem-i İslam'ın başına geçmiyorsunuz? Belki bir asır önce onların içinde yaralar vardı. Ama Osmanlı gittikten sonra alimi, mütefekkiri, tarihçisi Osmanlı olsaydı alem-i İslam çiğnenmeyecekti. Mazlumlar, mustazaflar, yetimler bu halde olmayacaklardı. Şimdi senin yolunu bekliyorlar. Sri Lanka'da çobanlar, Afrika'da onlar dağ başlarında, Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den mağduriyet haberlerini aldıkça Osmanlı'nın çocuklarının yolunu ne zaman açacaksın ya Rabbi diyorlar. Hani Alpas sana nasıl dua ediyorlardı, sen bugün şu kadar şehit verdin ama yine senin için dua ediyorlar. Bedir'i olacak, Uhud'u olacak, Hendek'ten yürüyeceksin Mekke'nin fetihlerine. Bedeller ödeyerek, Hamzaları, Enes'leri vererek gideceksin cennete. Hazır olacaksın. Üzerindeki beyaz cübben Alparslan gibi, şahit ol, kefen olsun diye giydi ki ya Rabbi diyeceksin. Öyle çıkacaksın meydan yerine. Unutma, sen birkaç adım attın, birkaç tank gönderdin Suriye'ye. Bayrağın orada dalgalanınca bir asırdır emperyalizmanın acısını şu şekilde bu şekilde yaşayan mazlumlar Muhammed'in ordusu yardıma imdada geldi diye seviniyorlardı. Tekbir getirip secdeye kapanıyorlardı. Eğer sen kardeşim o orduya, o imana yeniden sahip olabilirsen, yani yürürken oradan üzüm almışsın sonra oraya, bunun sahibi buraya gelir, hak var, hukuk var diye akşeyi asmışsın ya oraya. Vesta'inu bis sabri ve sala. Allah'tan yürürken onun yolunda namazla, sabırla yardım istiyorsan, o yolda kalıyorsan, kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Yeniden Kur'an'ın bu ayeti tecelli edecek. Yeniden azlar çoklara galip olacak Allah'ın inayetiyle. Göreceksiniz. Eğer siz, eğer biz, üzerimizdeki ey ilim talebesi kardeşim, gittiğin yerde üzerine aldığın şu cübbeyi giyerken ya Rabbi, eğer senin yolunda hakkı, hakikati ilan ederken dinsizler, kafirler, Ebu Cehil'in çocukları yoluma çıksalar, geriye dönmeden, sağa bakmadan, soluma bakmadan cennete yürüyeceğim. Şahit ol ya Rabbi, şu beyaz cübbeyi üzerime kefen olsun diye giydim diyorsan, göreceksin Allah yeniden dünyaya karşı büyük zaferler ihsan edecek. Kafirler mağlup olacak. Ebu Cehil'in birliklerini dağıtacaksın. Sen yapacaksın. Meydan yerine ineceksin. Musab olacaksın. Ammar olacaksın. Hamza olacaksın. Sen yapacaksın. Ayağa kalk Müslüman. Uyuma diyeceksin. Dünya üzerimize geliyor. İşte her yerde tuzaklar var. Ebu Cehil'in çocukları var. Teslim olma. Çökme. Yuriduna en yutfi'u nurallahi bi afahihim ve yaballahu illa yutimma nuruhu ve lev kerihel kafirun. Allah nurunu belki seninle tamamlayacak. Üzülmeyeceksin, gevşemeyeceksin. Allah'ın nusretiyle yürüyeceksin. Onların arkasında Amerika olsa, küresel eşkıya olsa, onlarla beraber yürüseler, sen Afrika'daki, sen Doğu Türkistan'daki, Bağdat'taki, Şam'daki, Türkiye'ye aldığın yükünü taşıdığın 3 milyon muhacirin duasıyla yürüyorsun. Onların arkasında zalimler, onların arkasında Ebu Cehiller, senin arkanda mazlumların duaları var. Allah seninle beraber. 15 Temmuz gecesinde ümmetin alimleri öyle yazıyorlardı. Şimdi de öyle dua ediyorlar.

Diyorlardı ki 15 Temmuz gecesinde 90-80 yaşındaki alimler Twitter'daki hesaplarına Hazreti Hatice'nin ifadesini, Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli noktasındaki cümlelerini yazıyorlardı. Ve diyorlardı ki kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Ey Türkiye halkı, ümmet, mazlumlar, muhacirler size koşuyorlar. 3 milyon yetimin, Suriyeli muhacirin yükünü siz omuzladınız. Allah sizi mahcup etmeyecektir. Allah sizi düşmanın önünde ezdirmeyecektir. Ümmet adına ayağa kalkacaksınız. Çünkü siz ümmetin yükünü taşıyorsunuz. Göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam Hamzaları, Enesleri verdiler. Mekke'nin fethinde ellerini kaldırdılar ve buyurdular ki La ilahe illallahu vahde Sadaka va'de Ve nasara abde Ve a'azza cunde Ve hezemel ahzabe vahde Allah'tan başka ilah yok. Allah zafer vaadinde hulfetmedi. Onu yerine getirdi. Mekke'nin fethini bize ihsan etti. Kuluna yardım etti. Ordusunu muzaffer kıldı. Küresel eşkıyayı Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu önünde hezimete uğrattı. Göreceksiniz. Bu duaları bu ümmet, bu millet yeniden yapacak. Vesta'inu bis sabri ve salâ. Allah'tan namazla, sabırla zafer isteyiniz. Ey İslam'ın talebeleri, cübbeleriniz Sultan Alparslan gibi üzerinizde kefen olsun ve büyük zaferleri bekleyin.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

doğru söyler yorum kalite bizde. Anlam ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları.

Ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar. Toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler. Kur'an-ı Hakim bize dirilişin önderlerinden bahseder. Febihudâhu muktedi. Peygamber aleyhissalatu vesselama, onun yolundan izinden gidenlere de direnişin ve dirilişin kahramanlarına uyun. Onlar gibi mücadele edin emrini verir. İbrahim aleyhisselam, İnne İbrahime kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Yalnız başına bir ümmetti İbrahim. Kâniten lillâhi hanîfâ. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye ram olan, onun emirlerine, onun talimatlarına, onun buyruklarına teslim olan yalnız başına bir ümmetti Hazreti İbrahim aleyhisselam. Nemrutlara, zalimlere nasıl direneceğini Müslümanlara Allah Resulü aleyhisselamın gençlerine öğretti. Keldanilerin içindeydi. Babası, atası, kimler varsa çevresinde hepsi putlara inanıyorlardı. Ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. Babacığım dedi, seni duymayan, görmeyen bu varlıklara, işitmeyen varlıklara neden ibadet ediyorsun? Babam dedi, sana gelecek zararları defedemeyenler, taşlar, yıldızlar, güneş, ay, neden onların önünde eğiliyorsun? Direndi Hazreti İbrahim, babasına, atasına, Nemrut'a karşı direndi. Sonra odun topladılar, yanacak İbrahim dediler. Uffil lekum ve lima ta'budune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa yuh olsun onlara dedi Hazreti İbrahim. Yalnızdı, sağına bakmadı, soluna bakmadı İbrahim aleyhisselam. Allah vardı, yer ve göklerin sahibi, ona tevekkül etmişti. İnne İbrahime kâne umme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Bütün hayırları, bütün bereketleri kendinde toplayan, Allah ve Resulü yolunda direnen, dirişin kumandanı İbrahim, ona bakacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetine önder olarak, üsve-i hasene olarak, Nemrutların karşısında duracaklara Kur'an-ı Hakim onu gösteriyordu. Ateşi yaktılar, İbrahim aleyhisselamı içine attılar. Kunna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ateş her şeyi yakardı ama İbrahim aleyhisselam ateşin içinden selametle, sükunetle ayrıldı. Çünkü Allah azze ve celle ateşe emretmişti. Her şeyi yakıyordu ama İbrahim'i yakmayacaktı. Ve necceynâhu ve lûdan. Onu kurtardık. Bir de o kavmin içinde, keldanilerin arasında ona inanan Hazreti Lut aleyhisselam vardı. Kurtardık onları, ayrıldılar. Kale inni zahibun ila rabbi. Rabbime gidiyorum dedi İbrahim. Keldaniler, bu şehir sizin olsun. Ama geleceğim, ama döneceğim. Bu hesaplaşma bitmeyecek. Arkanızda bütün zalimler, Nemrutlar olsa da, İbrahim yalnız olsa da, yanında sadece Lut olsa da, şimdi Rabbime gidiyorum. Ona özgürce kulluk yapacak, ibadet edecek yerlere gidiyorum. Ama ey keldaniler, İbrahim gelecek, bu mücadele burada bitmedi dedi Hazreti İbrahim. Filistin'e gitti, Nablus'a gitti, oradan Mısır'a geçti, döndü Filistin'e geldi. Hacer'i aldı İsmail'le beraber, Mekke'ye geldi. Kabe'nin olduğu yerde kalıntılar vardı. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hacer anamızı oğlu İsmail'le beraber bıraktı. Dönerken arkada kadın ağlıyordu Hacer aleyhisselam. Diyordu ki, İbrahim, bizi buraya, bir kırba suyumuz var, bir avuç hurmamız var, şu dağların arasına bir kadınla çocuğu bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor. Arkadan bir kadın ağlıyordu. Hacer ağlıyor. İsmail küçücüktü. Hazreti İbrahim aleyhisselama, Allahu emereke bihada, şu dağların arasına, Kabe'nin kalıntılarının olduğu yere bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı peygamber İbrahim aleyhisselam geriye döner,
Allah emretti deyince Hazreti Hacer anamız İden la yudayyuna. Şimdi gidebilirsin İbrahim. Eğer Allah emrettiyse gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp rızkını gönderen Allah Azze ve Celle Hacer'i, İsmail'i unutmayacak dedi. Sonra ve iz yerfu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam döner. Oğlu İsmail ile Kabe'nin duvarlarını yükseltir. Keldaniler, etrafta kimler varsa onları Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya davet eder. Kur'an Hakim İbrahim'den, onun oğlu Allah'a kurban olan İsmail'den bahseder. Yani der ki, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, İbrahim olursanız bu yolda, İsmail olur kendinizi kurban ederseniz, kadınlar, analar, bacılar, sizler Hacer olursanız, Allah yoluna teslim olursanız, Nemrutlar çökecek, Keldaniler çökecek, Kabe'nin duvarları yükselecek, Allahu Ekber diyenler yükselecek. Kardeşlerim, Kur'an Hakim bize İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Yalnız başına bir ümmet olarak Hazreti İbrahim anlattı. Bu ümmet 14 asırdır çocuklarına İbrahim dedi. İbrahim olacaksın. Yani Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda, ümmeti kuşattıklarında, sardıklarında, keldanilerin içinde yalnız başına direnen bir İbrahim vardı. Uffillekum velima ta'budune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa onlara da size de yuh olsun diyen İbrahim var. Sana onun adını verdim. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda meydan yerine koşacaksın. Salaları duyacaksın. Allahu Ekber'i duyacaksın. Ardına bakmayacaksın. Sağına bakmayacaksın. Soluna bakmayacaksın. İbrahim olacaksın. Yalnız başına Allah ve Resul davasını muhafaza edeceksin. Ben varsam diyeceksin. Bu bedende bu ruh varsa diyeceksin. Bu sancak, bu bayrak, Kur'an-ı Hakim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu çiğnenmeyecek diyeceksin. İbrahim gibi yürüyeceksin. Analarımız, atalarımız, babalarımız 14 asırdır İbrahim dediler. İbrahim gibi meydan yerine koşacaksın dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşmamak için Medine'ye geldiler. Fakat üzerine yürüdüler. Allah diyen bir bırakmayacaklardı yeryüzünde. Hamza İbrahim oldu Bedir'de. Ömer İbrahim oldu. Sayıları azdı. 312 kişiydiler. Ama aslan gibiydiler. Küfür 1000 kişiydi karşıda. Betaran variya ennas. Şımarıktılar. Yeryüzünde, Medine'de, civarında Allah'a secde eden bir bırakmayacaklardı. Ama onların peygamberleri vardı, ellerini kaldırmıştı. Allahümme in tehlike zil ensabe felen tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. İz testeğîsûne rabbekum festecâbe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn. Melekler geliyordu semadan. Önce 1000, sonra 3000, 5000 melek geldi Bedir'e. Ömerler, Hamzalar, Enesler, Musablar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri. Zarfta isimleri farklıydı. Fakat o gün Bedir'de her biri bir ümmetti. Hepsi İbrahim gibiydi. Biz varız ya Resulallah diyorlardı. Allah onlara o gün Bedir'de büyük bir zafer ihsan etti. Uhud'a geldiler, Hamzaları şehit ettiler, Musabları, Enesleri şehit ettiler. Bedir'e gidememişti, Efendimiz Aleyhisselam'ın çevresinde elini kaldırıyor. Yine gelseler de Allah ve Resul davasını korusam diye. Minel mu'minina ricalun sadaku ma'ahedullaha aleyh. Feminhum men kada nahbehu ve minhum men yentadir.
ruhunu canını verenler vardı. Enes bin Nadır gibi Uhud'u bekleyenler, şehadet için Uhud'un yolunu gözleyenler vardı. Onlar düştüler. Enes düştü, Hamza düştü. Bitti dediler. İslam'ın kalesi düştü dediler. Bundan sonra yeryüzünde Allah diyen kimse kalmayacak dediler. Erkekler yere düşünce meydan yerine İbrahim yürekli kadınlar çıktı. Onları görünce dersiniz ki eğer bunlar kadınsa yeryüzünde erkek kimdir? Ummu Umare koştu öteden. Peygamber aleyhissalatu vesselam etrafında erkekler dağılmış. Oklar onu hedef almıştı. Ona doğru geliyordu bütün oklar. Meltefettu yeminen ve la şimalen illa raeytuha tukatilu indi. Sağıma bakıyordum, soluma bakıyordum. Her baktığım yerde onu görüyordum. Bir kadın vardı. Ummu Umare. Soldan gelen oklara göğsünü siper eden Ummu Umare. Eğer sağdan oklar geliyorsa oraya koşuyordu. Önden oklar geliyordu peygambere. Aleyhissalatu vesselamın önünde bir kadın vardı o gün Uhud'da. Ummu Umare duruyordu. Erkekleri şehit etmişlerdi. Fakat inne İbrahim'e kâne ümme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Şimdi Ummu Umare vardı. Yalnız başına Peygamber aleyhissalatu vesselamı koruyan Ummu Umare. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun kahramanlığını, onun Hazreti İbrahim yürekli oluşunu, destan yazışını şu kadar zaman sonra kıymetlendirirken buyurmuşlardı ki ya Ummu Umare men yutiku ma tutikine. Senin yaptığını hangi erkek yapabilirdi ki Ummu Umare? O gün bir aslan gibiydin Ummu Umare. Sağımda, solumda, önümde, arkamda nerede oklar gelirse seni o oklara göğsünü siper eder halde görmüştüm Ummu Umare. Allah sana öyle büyük makam ihsan etti ki o makam hangi erkeğe nasip olabilir Ummu Umare buyurdular. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi. Ne zaman bu ümmet zorda olsa, darda olsa İbrahimler meydan yerine çıktılar. Büveyhiler Abbas halifesini esir aldılar. Ehl-i sünnet ulemasını dar ağacına gönderiyorlardı. Ömer'e, Ebu Bekir'e radıyallahu anhuma, sahabeye sövüyorlardı. Müslümanlar ağlıyorlar. Bağdat işgal altında, Mısır'da Fatimiler var. Onlar da sahabeye sövüyorlar. İslam'ın büyük şehirlerini Şiiler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının düşmanları, İslam'ın hasımları istila etmişti. Mazlumlar, biçareler, ya Rabbi, İbrahimlerin gelmeyecek mi? İbrahim yürekliler ne zaman meydan yerine çıkacaklar? Madem bu dava kıyamete kadar payidar olacak. Onlar yalvarıyorlardı ki doğu tarafından Allah bir milleti imana, İslam'a sancaklar olsun diye batıya doğru sevk ediyordu. Tuğrul Bey geldi. Selçukluların kumandanı Tuğrul Bey. Esaretteki Abbas halifesine, biz Allah ve Resul davasının emir erleriyiz. Allah bizi cihada memur kıldı dedi. Büvehi tehlikesini ortadan kaldırdılar. Sonra alpaslanlar geldi, küfürle hesaplaştılar. Aradan şu kadar zaman geçti, Moğollar geldi. Yine yıkıldı bu ümmet, yine dağıldı bu ümmet. Osmanoğulları geldi. Süleyman Şah soyundan Ali Osman'ı gönderdi Allah Azze ve Celle. Hesaplaşmayı Rumeli'ye, batıya taşıdılar. Bir kartal gibi ellerini, kanatlarını gerdiler. Biz varsak, biz hayattaysak dediler. Kudüs'ü çiğneyemezsiniz. Buradan Mekke'ye, Medine'ye giremezsiniz dediler. Tam 6 asır Allah ve Resul davasını muhafaza ettiler. Sonra kartalın kanatları kırıldı. Bitti bu ümmet dediler. Osmanlı sahneden, Osmanlı tarihten çekildi dediler. Alem-i İslam'ı leş kargaları gibi silah ettiler. Maraş'a da geldiler. Anadolu'nun şehirlerine çıkarmalar yaptılar. Önce Maraş'a İngilizler geldi. Sonra Fransızlara bıraktılar. Ermenilerle Fransız sokaklarında dolaşıyorlar, nara atıyorlardı. Bir hamamdan
yüzü peçeli, üç tane Anadolu anası çıkar. Ummu Umare'nin çocuklarıdır onlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yetiştirdiği İbrahim yürekli kadınlar. Fransızlar Ermenilerle beraber onların üzerine çullanırlar ki oradan çakmakçı Sait koşar. Silahı yoktur ama Benu Kaynuka hadisesini dinlemiştir. Allah Resulü aleyhisselamın kadın öğrencilerinden bir tanesi. Yahudinin Benu Kaynuka'nın çarşısına gider. Oturur çarşafıyla, sonra bir Yahudi gelir, ayağıyla örtüsüne basar. Allah Resulü aleyhisselamın kadın öğrencisi ayağa kalkınca üzeri açılır. Yahudiler onu o halde görünce gülerler. Allah Resulü aleyhisselamın iffet abidesi, öğrencilerinden birisi cenneti görerek koşar, Yahudileri öldürür ve sonra onu orada şehit ederler. Çakmakçı Said, silahı yoktu. Çorbacıydı onlar, çaycıydılar, esnaftılar, kalfaydılar, inşaat ustasıydılar ama İbrahim yürekliydiler. İnne İbrahime kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Sadece Allah'a kul olacaklar, sadece onun önünde eğileceklerdi. Saldırdı o üç tane çarşaflı bacımızı, kardeşimizi, anamızı kurtarmak için. Gavur oğlu gavur dedi onlara. Bacılarımı bırakın dedi. Çakmakçı Said'i şehit ettiler. Sütçü imam diyorlardı. Sütçüydü, adı da imamdı. Sütçülük yapardı, adı imamdı. Onun için kendine sütçü imam derlerdi. O hadiseyi görünce kenara köşeye çekilmedi. Yalnız başınaydı sokakta. Ama biliyordu ki Kur'an-ı Hakim ona yalnız başına ümmet olan İbrahim'den bahsetmişti. Aldı silahını, bastı tetiğe. Öldürdü Fransızı. Sonra Maraş'ta bir diriliş başladı. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Onlar Osmanlı tarihten, Osmanlı sahneden çekiliyor. Bundan sonra yeryüzünde Allahu Ekber diyecek kimseler kalmaz, kalmayacak dediler ki ordularımızın dağıldığı gün meydan yerine çakmakçı sahipler, süt satan imamlar indiler. Biz varsak bu toprakları çiğneyemezsiniz, çiğneyemeyeceksiniz dediler. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse dünyanın hangi gücü, hangi ordusu karşınızda durabilir ki? Kur'an-ı Hakim onlara bu talimatı vermişti. 93 harbi. Önce Ermeniler ihanet ettiler. Azizye Tabyası'na girdiler. Osmanlı askerlerini şehit ettiler. Ardından Moskov geldi. Orada ne kadar askerimiz varsa onları da şehit ettiler. Sadece bir tane yaralı Osmanlı neferi Erzurum'a kadar koştu. 15 Temmuz gibiydi. Bir gece yarısı. Uyanın Erzurum dedi. Moskov geliyor. Allah ve Resul davası tehlikede dedi. İmamlar Erzurum'da 93 harbinde. Minareye koştular. Salalar okudular, ezanlar okudular. Allah ve Resul davasına imdat eder misiniz dediler. İn yensurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse kimler önünüzde durabilir ki? İn tansurullaha yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah'ın vaadi var. Allah size yardım edecek. Analar, kadınlar, çocuklar, bacılar Erzurum'da gece yarısı salalarla, ezanlarla evlerinden çıktılar. Analarımız o gün 93 harbinde satırlarını, baltalarını aldılar. Nene hatunumuz o yıllar itibariyle 20 yaşındaydı. Küçücük bir yavrusu vardı. Bir gün önce kardeşi kucağında şehit olmuştu. Ondan kalan mavzerini aldı. Kasa turasını aldı. 20 yaşındaydı. Yavrum dedi, sen bana Allah'ın emanetisin. Şimdi seni de Rabbime bırakıyorum. Ben

ben de Aziziyet Avyalarına gidiyorum. Erzurum koşuyordu Allahu Ekber diyerek. Onlar gelişmiş silahlarıyla Erzurum'un analarına, kadınlarına, ihtiyarlarına o gün 15 Temmuz'da olduğu gibi kurşun yağdırıyorlardı. Öndekiler şehit oldular. Fakat Nene Hatunlar durmadılar. Koştular, gittiler. 1000 Müslüman o gün şehit oldu Erzurum'da. Aziziyet tabyalarının önünde. Fakat 2600 Moskov Rus askerini öldürdüler. Aziziyet tabyalarını Nene Hatunlar baltalarıyla, kazmalarıyla o gün geriye aldılar. 20 yaşındaydı Nene Hatun. Fakat Kur'an-ı Hakim ona İbrahim olmaktan bahsetmişti. Hocalar vardı, Uhud'daki Ummu Umare'yi anlatmışlardı. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edeceklerdi. Eğer erkekler şehit oldularsa o zaman meydan yerine kadınlar çıkacaklardı. Ummu Umare'nin yaptığı gibi Allah ve Resul davasını koruyacaklardı. Anadolu'ya farklı yerlerden çıkarmalar yapıyorlardı. Erkekler cephelerde, kadınlar da mermi taşıyorlardı. Onlardan bir tanesi Şerife bacıydı. İnebolu'ya gidiyor, kanlı arabasıyla Kastamonu'ya silah taşıyordu. Şubat ayıydı. Almıştı mermileri, İstanbul'dan gelen mermileri. Kanlı arabasıyla çekiyor. İnce bir yorganı vardı, bebeğinin üzerine, kurşunların üzerine sarmıştı. Kastamonu'ya kadar yaklaştı, gecenin yarısı. Şubat ayıydı. Orada donuverdi Şerife bacımız. Sabah olunca karargahın askerleri dışarıya çıktılar. Uzakta karın altında bir kanlı arabası gördüler. Koştular, koştular. Şerife bacı küçücük yavrusuyla üzerindeki çarşafıyla orada şehit olmuştu. O anaların emanetidir. Şimdi şarkıcılar anadan uryan bir halde namus yobazları belediyeler finanse ediyorlar, sahneye çıkıyorlar. Kim? O halde Şerife bacıların, Nene Hatunların, sütçü imamların yurdunda namus yobazlarını finanse ediyor, sanat diye sahnelere çıkarıyor, Nene Hatunların kemiklerini titretiyorsa, kim buna seyirci kalıyorsa, kim buna alkış tutuyorsa, kıyamet gününde kefensiz yerin altında yatanlar, şühedamız, Şerife bacılar, Nene Hatunlar, vallahi iki elleriyle o hainlerin yakasında olacaklar. O halde sen Şerife bacının evladı, Nene Hatunların, sütçü imamların evladı, çiğnetmeyeceksin bu aziz vatanı, çiğnetmeyeceksin. İbrahim olacaksın. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillahi hanifa. Sağına soluna bakma, önüne arkana bakma. Allah seninle beraber olursa, Allah'ın güç ve kuvveti senin yanında olursa, kim seni durdurabilir ki? Kim sana engel olabilir ki? Kardeşlerim, 15 Temmuz akşamında yine önceki akşamlar gibiydi. Yine Ebu Cehil karargahlarından emir alanlar vardı. Üveyhiler, Moğollar, Haçlılar gibi Allah ve Resul davasına gönül veren İbrahimlerin üzerine yürüdüler. Onlar silahlarına güveniyorlardı. Arkalarında Amerika, küresel eşkıya vardı. Fakat İbrahimler 93 harbinde olduğu gibi salalarla, ezanlarla İbrahim yürekliler sokaklara koştular. Tankların önünde şehadet parmaklarını kaldırdılar. Allahu Ekber diyerek durdular. Bir destan yazdılar. Uhud'da olduğu gibi, Tuğrul Bey gibi, Alparslan gibi, Hüdavendigâr gibi, Nene Hatun gibi, türküyle, kürdüyle, Allahu Ekber diyenler, o akşam bir destan yazdılar. Biliyorlardı ki, İntensurullâhe yansurkum, Allah'a yardım ederseniz, onun yoluna sahip çıkarsanız, İbrahim olur meydan yerinde durursanız, Allah sizinle beraber olacak. Eğer Allah sizinle olursa, kim size galip olabilir ki? Kim sizi durdurabilir ki? O imanla büyük bir zafer kazandılar. Kardeşlerim, hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Onlar batıl adına yine gelecekler. Ebu Cehil'in karargahlarından emir alıp gelecekler.
Siz Allahu Ekber diyerek meydan yerine çıktınız. Hazreti İbrahim gibi İbrahim yüreğiyle durdunuz. Madem o yüreğe Allah Azze ve Celle yardım ihsan eyledi, yüreğinize semadan sekinet indirdi. İbrahim'siniz diye, Allah ve Resul davasına yardım ediyorsunuz diye Allah size yardım etti. O halde o ruh kökümüze sadakat gösterelim. Oraya bağlanalım. Yine onlar gelecekler. Hani sizler Allahu Ekber'i minarelerden duydunuz, meydan yerine koştunuz. O halde Anadolu'ya söyleyin. İmamlar, müezzinler yine Allahu Ekber diyecekler ama bu defa camiye çağıracaklar. Evden sokağa değil, evden camiye, Allah Teala'nın huzuruna namaza çağıracak. Ey Anadolu, günde 5 defa imam ve müezzin kardeşlerim, o büyük zaferden sonra şimdi o zaferin hamdini, şükrünü ölene kadar kainatın sahibine yapabilme adına seni camiye çağıracak. Yarın onlar yine gelecek, Haçlı çocukları, Bizans'ın çocukları, oradan talimat alanlar, bagiler, eşkıyalar yine gelecek. Eğer sen her müezzini duyduğunda, Allahu Ekber'e kulak verdiğinde camiye gelirsen, evinden 15 Temmuz akşamlarında sokaklara çıktığında Allah yine seninle beraber olacak. Yine Bedir'de olduğu gibi büyük zaferler kazanacaksın. Belki içimizde bazı hainler ruh kökümüze saldıracaklar. Onlar da cemaatti diye Ehl-i Sünnet ruh ve manasına bütün mevcudiyetiyle ittiba eden alimlere, onlara saldıracaklar. O gece korkudan evinden çıkamayan hainler saldıracaklar. O bagiyi, o eşkıya reisini bahane ederek, eğer siz o alimi Rabbanileri, onların yolunu, ruh ve mana kökümüzü koruyabilirsek, yani ilkokullara Enes bin Nadırları, Hamzaları, Hazreti İbrahim'i o kitaplara sokarsak, Şerife bacıyı Nene Hatun anlatırsak, onlar kimi örnek almışlardı? Sahnelerde orasını burasını sanat adına sallayanları değil, meydan yerine çıkıp tankın önünde duran kadınların önünde Nene Hatunlar, onların önünde de Uhud'da peygamberi koruyan Ummu Umareler vardı. O halde ruh kökümüze sadakat gösterelim ki 15 Temmuz'da olduğu gibi Ebu Cehil'in çocukları yine geldiklerinde, tekrar geldiklerinde, batıl adına Hakk'a saldırdıklarında Hazreti İbrahim gibi duralım, Hamza gibi duralım, Enes bin Nadır gibi duralım radıyallahu anhum.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Radyo.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, cihaz sebe, iktidar sebe, hükümet sebe, her şey sebe, asıl olan kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne ona ibadet edelim, kul olalım, kulluk ödevini yerine getirelim, bu amaçla, bu gaye ile gönderdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o en muazzam yolculuğunda, en muhteşem seferinde, yani miracında Cenab-ı Hak ona namazı emrettiler, onu telkin ettiler. Ümmetine namazla döndüler Aleyhisselatü Vesselam. İzâ hazebehu emrun kâme fesallâ. Efendimiz Aleyhisselam'a bir musibet, bir bela geldiğinde, içeriden bir musibet, dışarıdan bir sıkıntı geldiğinde kalkar namaz kılarlar. Namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınağı olur. Kurratu ayni diyor, benim gözümün nuru namazdadır. Ruhu itminanı, selameti namazda buluyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim'in sahibi, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَهُ الزَّكَى. Müslümanların oluşlarını, iktidar mücadelelerini, yeryüzüne Allah ve Resul davasını, hakim kılıçlarını anlatırken, eğer biz onlara güç verirsek, iktidar verirsek ne yaparlar? اَقَامُ الصَّلَاةَ. Namazı ikame ederler, mescitler yaparlar, camiler yaparlar. Saf saf olurlar, Allah'ın huzurunda dururlar. اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. Zekat verirler, emri bil maruf yapar, kötüye engel olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldılar, zekat verdiler, iyi emrettiler, kötüden alıkoydular, önünde durdular. Durun kalabalıklar dediler, bu cadde çıkmaz sokak. Burası sizi Allah'ın narına götürür, işte burası cennetine, burası cemaline gider. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Raşid halifeler geldiler, onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz, Devlet-i Aliye devraldı. Osman geldi, Orhan geldi, Murat Hüdavendigar, Fatih, ecdadımız, dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi. İzâ hazebehu emrun kâme fesallâ. Sıkıntı, bela, musibet geldiklerinde onlar kalktılar, o kalelerin önlerinde Nibolu'da, Mohaç'ta, Kosova'da kıyama durdular, geceler boyu kıldılar, gündüz Allah yolunda cihad ettiler. Allah Resulü'nün sancağı, bayrağı yere düşmesin diye fedai canda bulundular, Yavuz oldular, Fatih oldular. Büyük hizmete vabeste oldular, vesile oldular, vasıta oldular. İnsanlar vardır, hizmete talip olurlar. İnsanlar vardır, onlar bizzat matlub olurlar. Bizzat onlar seçilirler. Sultan Selim Han Hazretleri namaz kılan, zekatı veren, sonra iyi hakim kılıp kötüyü ortadan kaldırmaya memur olan bu. Bu geliyor şimdi. Cenab-ı Hak şimdi onu yürütecek Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan. Onun izinden bir Müslüman gelecek, evladı Fatihan gelecek. Doğuyor, ebesi saklıyor erkek olduğunu. El-Futuhatul İslamiye'de naklediliyor. Çünkü karışıklık var, zalimler fitne fesadın peşinde, Şialar saraya kadar girmişler, entrikalar peşinde koşuyorlar, öldürüyorlar, çocukları katlediyorlar. Onun için ebesi de annesi de erkek çocuk olduğunu izmar ediyor, saklıyorlar. Adına Selime diyorlar, kız, kız elbisesi giydiriyorlar. Öyle kızlar arasında yaşıyor, belli bir noktaya geliyor. Sonra babası Beyazıt fark ediyor. Kızlarla oynarken erkek hareketleri yapıyor, çağırıyor yanına. Bakıyor ki o Selime değil, adını değiştiriyor, adı Selim oluyor. Sonra saraydakiler devreye giriyorlar, diyorlar ki olmaz, buna saltanatı, buna hükümdarlığı veremezsin. Fakat Kemal Paşazade Hazretleri İbni Kemal diyor ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
Bu ayeti kerimeyi ben hesap ettim. Ebced'le Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne işaret ediyor. Yavuz gelecek, ümmetin önünü açacak, ufku daralmış. Suriye'de nasıl bugün acılar, felaket var. Anadolu kaynıyor, Anadolu'da katliam var. İran'dan gelen Şah İsmail'in adamları tam 50 bin Müslümanı katletmişler. Kaçacak yer bulamıyorlar. Ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar. Sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya, ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i fe izâ hifti aleyhi fe elqihi fil yemmi ve la tehâfi ve la tehzeni. Firavun'un adamları koşuyorlar, ev ev dolaşıyorlar, Beni İsrail'den erkek çocuk arıyorlar, onları katledecekler. Ama bir evde Musa'nın annesinin kucağında Cenab-ı Hak Musa'yı koruyor, emrediyor. Nil'in sularına bırak, Allah bu yavruyu koruyacak. Çünkü bu yavru mazlumlara imdad edecek. Bu yavru Firavun'un tacını, tahtını başına geçirecek. Şimdi İstanbul'da bir sarayda bir evladı koruyor Cenab-ı Hak. Adına Selim'e diyorlar. Sultan Selim oluyor, ümmetin imdadına koşuyor. Babası vermek istemiyor tahtı. Kardeşi Ahmet'e verecek. Rabbimin inayetiyle ulemanın, ordunun, askerin talebiyle Sultan Selim geliyor. 8 yıl iktidarda kalıyor. Fakat 8 yılda 80 yılda yapılamayacakları yapıyor. Emri bil marufta bulunuyor, kötüye dur diyor. Anadolu'da, alemi İslam'da öyle acılar var ki Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım, ben ilahım diyor. Ehli sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor. Ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerinde bile ulema-i İslam'ı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor, kazana koyuyor, diri diri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden babasına diyor, müsaade eyle. Bu zalime haddini bildireyim, ümmet imdad ediyor, onların yardımına koşayım. Rabbim nasip ediyor. Gidecek Çaldıran'a, İran'ın, bunların, bu zalimlerin üzerine önce Kemal Paşazade Hazretleri fetvaları veriyor. Bunlar zulmettiler, tuğyan ettiler, hak ettiler cezaları. Bunların verile bu bize farzdır diyor Kemal Paşazade. Büyük bir orduyla gidiyor. Oradan onlara yardım eden Mısır'a gidiyor. Cenab-ı Hak nusret ediyor. Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Hasan Can'la Nedim'i ile sabahlara kadar meclis kuruyor, sohbet ediyor. Bir gece Hasan Can gelemiyor. Sabah gelince diyor ki Hasan Can, söyle bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim diyor, bu gece ben rüya görmedim. Ya da kayda değer bir şey görmedim. Sarayda araştırıyorlar, sonra bakıyorlar ki kapağı asa Hasan bir rüya görür. Hasan Can sorar, sultanımız emrediyor, bu gece rüyada ne gördün? Diyor ki kapağı asa Hasan, gecenin yarısı kapılar çalındı. Rüyadayım, kapıya koştum. Kapıyı açtığım zaman baktım ki karşımda nur yüzlü aksakallı birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu gördüğün Ebu Bekir, yanındaki Ömer, onun yanındaki Osman, aşere-i mübeşşere Allah Resulü'nün ashabı radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Hicaz'ın, Harameyn'in anahtarını Sultan Yavuz'a gönderdiler, onu bekliyorlar. Hasan Can dönüp rüyayı Sultan Yavuz'a anlatınca, hani biz deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın daveti olmadan, onun emri fermanı olmadan yola çıkılmaz. İnsanlarda şüpheler vardı, zanlar vardı. Bu ordu Allah Resulü'nün, bu ordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusudur. Öyle gittiler, fethettiler. 8 yılda, 80 yılda yapılamadık hizmetleri yaptılar kardeşlerim. Ümmetin önünü, ümmetin ufkunu açtılar. Şimdi ona iftira ediyorlar. Katildir diyorlar, zalimdir diyorlar. Öyle bir adam ki Kemal Paşazade'den fetva almadan adımını bile atmadı. Edirne'ye gidiyor. 400 tane ipek tüccarını ona şekva ettiler.
Dediler ki bunlar İran tarafından geldiler. İran devleti adına haber topluyorlar, casusluk yapıyorlar. Onları idama mahkum etmek istiyor, Kemal Paşazade olmaz diyor. Yavuz bastırıyor, Kemal Paşazade olmaz. Kapıyı vuruyor, Yavuz'un yüzüne çıkıyor. Çıkarken Yavuz diyor ki bu umuru devlettir, sen buna müdahil olamazsın. Kemal Paşazade deniyor, sultan, umuru dünyanız, umuru ahirete taalluk eder. Dolayısıyla dünyaya hükmetmek de bizim sorumluluğumuzda. Fetva vermeden bunları idam edemezsin. Araştırma devam ediyor, tahkikat. Neticede onların tüccar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer siz bir devletseniz, sizin huluku keriminiz de olacak, aziminiz de olacak. Siz iltifatta da bulunacak, ihsanda da bulunacak. Ama biri eşkıya, biri terör suçu işliyorsa devlet olarak onlara da haddini, hukukunu bildireceksiniz. Eğer Anadolu'da 50 bin Müslüman katledildiyse o zalimlere de bunun hesabını, hukukunu soracaksınız. Yavuz bunu yaptılar. Allah Resulü'nün davasına hizmet ettiler. Ulemaya hizmet ettiler. Mısır'dan dönüyor, Yunus Paşa'yı yargılıyor. Etraf buz gibi, gergin bir ortam var. Kemal Paşazade atıyla geliyor dört nal. Atını durdurunca at çamura batıyor, çamurlar Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Eyvah diyorlar, şimdi Kemal Paşa'ya, büyük allameye dönecek. Belki onu cezalandırmak isteyecek. Korku nöbetine girmiş insanlar, nutku tutulmuş herkesin. Yavuz emrediyor, kaftanını üzerinden çıkarıyor. Diyor ki, bu kaftanın üzerinde Kemal Paşazade gibi Hazreti Muhammed'in ilmine varis olan bir alimin atının ayağından çıkan toprak var, çamur var. O halde ölünce bunu kabrimin üzerine koyun. O kaftan şimdi kabrinin üzerinde. Yavuz Evliyaullah'ın şehadeti var. Veliyullah'tır kardeşlerim. Son anlarını yaşıyor. Hasan Can yanında. 8 yıl kalıyor iktidarda. Ama 80 yılda 10 tane sultan onun yaptığını yapamaz. Alem İslam'ı tek bayrak, tek sancak altında topluyor. Cezayir Beylerbeyi Hızır Bey diyor ki, madem Yavuz var, biz İspanyollardan, biz Portekizlilerden, biz Keferelerden Cezayir'i, Afrika'yı koruyamıyoruz. O zaman ey Yavuz, kabul eyle, ben sana ittiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor, İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra Kanuni onu, Hızır Bey'i, adını değiştiriyor, Hayrettin oluyor. Hayrettin Barbaros, Hayrettin Paşa, kaptanı deryalığa geliyor. Yavuz böyle bir sultan. Veliyullah kardeşlerim, son anları, şirpence hastalığına yakalanır. Patlatır onu hastalık sebe. Ahir ömründe yatakta. Hasan Can sürekli Yasin okuyor. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasına gelir. Cennetten bahsediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetini okuyunca ikinci defa okuyor, bu ayete geliyor. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak ehli cennetten bahsediyor. Onlar nimetlerin içinde, onlara gark oldular ki perdeler açılacak, perdeler zahir olacak. Cenab-ı Hak bizzat onları selamlayacak. Yavuz oraya geliyor, sağ elini kaldırıyor, şehadet parmağıyla ruhunu teslim ediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. O son anlarını verirken Hasan Can'a diyor ki, soruyor. Efendim diyor, ne dersin, bu nasıl bir haldir? Sultanım, Allah'la beraber olma zamanıdır. Sultanımız Veliyullah diyor ki, Hasan Can, sen bizi ne zannettin, Allah'tan gafil olduğumuz bir an olmuş mudur? Eğer Allah'tan gafil olsa Yavuz'a 8 yılda Allah Azze ve Celle öyle büyük devletleri, ihsanları muhatap kılar mıydı kardeşlerim? O halde Yavuz demek, Veliyullah demek, Yavuz demek, Anadolu'yu Rumeli'ye bağlamak demek değil. Zahirde belki budur ama hakikatte Yavuz demek Halebi İstanbul'a, İstanbul'u Mekke'ye, bütün ehli imanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlamak demek.
Bir yerde imdad eden mazlum biçareler varsa onların yardımına koşmak demek, yavuz demek, Hazreti Muhammed'in davasına emir veri olmak demek.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş. Hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda. Der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam, kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren

yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisine Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. "Bugün yenilmeye mahkumduk," dedi. "Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi." Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. "Bugün öyle bir gün ki," dedi, "ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim." Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

0: Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım. Boynumu büktüm. Sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu. Maksudu gir yara. Hara düşürme Allah'ım. Hara düşürme.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
3: Kargaşa, olumsuzluk yok.
4: Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
4: Yok bizde, yok.
3: Yok.

الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabia

Tül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecekti. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecekti. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün,

istersen ara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına. Hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleri. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından. Kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler. Kardeş eliyle. Yılmadılar. Yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

الإنسان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض